Real turmuşda birer adamın bizgi səmimi ya ki səmimi bulmağalıqı həmimizden könlüge ayan, bizgi yardım kılgallarını her vaqt kalıp törümüzde saxlap, ulanın qiyin vaqtlarda yetküzge illiqlıqıga minnətarlıq bildirişimiz gerek. Bizni aldıqalladın baldurak ayrılıp, ərzimez adamlarının səmimiyetimizini qayt-qayta xorutışıqı yol koymaslıqımız gerek. Bizni söydüqallığa yaxşı muamil kılışımız, Qoldun ketkende, andın püşaymanı alıdığan kaç tapalma yürümeslikimiz gerek. Bir aylan ilgiri, bir payan adam denizde uçuruşuş, tonuşuş, bir-birini saxlaş, hiç kimge asan emez. Bedel tülleşki közü qiydiğen, minnettarlıqını bilidiğen kalıpla, ömürlük mihir muhabbet ve bəxtki erişeleydu, deyen. Qalğan ömrümde addi adam buluş, başqalağı xuşamat kılıp yaxşıcaq bulmaslıq, həddidin ziyade soğuk muameldimi bulmaslıqımını ümit kılımın. Kim bana səmimilik bilen muamele kılsa, şununla yürükümden çıkarıp cevap kaydırmam.

bir mezgillik hissiyatmı uzun vaqt birlik duruş, daim oxşaş gap, oxşaş iş qilish jarayonida adatdagiga aylanıp qilishdan saqlanqılı bolmaydı. Lekin bu onun qadrlashga arzimaydiganligiga vakillik qilmaydı. Dal aksicha, u bizning turmush kechirish iqtidorimizni sinaydi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu vaxt bakıcılar hakkında kığında açıqlamasını ögünəliydi. Muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu əxti xəbər berdi.
1: Torlarda balı bekşi münasetlik nurgun makallarının asıdık inkaslarda bir kısım atanılarının kündülük durmuşta balılardan açıqlanıp özünün keyfiyatını bozu alğalı doğrusu kaldırgan sözlerini görüp durumuz. Atanı bulu süpütümüz bilen keyfiyatını tanışaş gerekliliğini bilimiz. Lekin arğıllık, təşvişliniş ve balı bekşinin tügümez bisimleri ve inç kişiler aldı da keyfiyatımız yenila məlum bir vaxtlarda gümran bulup kalıdı. Emeliyette ata-analar balalarını bekvatkan bu jarayanda atalmış açıqlanmaslıq, gazapke bardaşlıq beriş, özünü tutuviliş, yaki özümüzden içindeki titildavatkan ciddiçilik takabıl turuşunu mecburlaş digerler, bazı da rastla emniyet uygun kemmeydiğen

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş tamı da alıp ilgirlevatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xayarlık bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılamız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesi Seferberlik yığında kılgan Partiya tarihi ügünüş terbiyesini kanat yaydırışta muhim noktunu gövdelendiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anguçu dostlar. Tövende başvurucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesi Seferverlik yığında kılgan Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesini kanat eydirişte mühim noktunu gevdilendiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

0: Öz ixtiyarlığım bilen Jungo Kompartiyası kirdim.
1: Men öz ixtiyarlığım bilen Jungo Kompartiyası kirdim.
2: Partiyaga kirishdiki harakatlandirgich kuch esingizdami? Partiyaga kirish talabnomasiga yozilgan otliq xatlar esingizdami? Ömrimde başka tilekim yok. Fakat kompartiya a'zosi bo'lishni orzu qilaman. Men vatanga qaytgandan keyin partiya uchun xizmat qilib, harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan chog'ida partiyaga kirish orzusini mana shunday ifodalagan.
2: Jungo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash o'zimni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
3: Bu Xuanxi umumiy xorining avtori Shen Shenghaining partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilarga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
2: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab, yangi jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
3: 1946 yili yosh Zhao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana shunday yozgan.
2: Yosh kommunist oldida cho'ta. Bek mu xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
3: 70 yoshlik matematik Xualogin partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman. Partiyaning mahiyatini saqlayman. Partiyaga sodiq bo'laman. Partiyaning ishida komunizm uchun umr bo'yi kurash qilaman.
3: Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
2: G'oyimiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.
4: Handiki işlarını bizden alın. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

Dostum, belki yadınız buz gerek, biz bu birkaç günlük programlarımızda Raziya Kadir'nin Yar Şarabi namlı povestinin aldın kısımdan alakandık. Şahla bilen Erpan'ın münasiyeti kandak tuyuksuz başlangan bulsa, yani şundak tuyuksuz ahırlaştı. Erpan şu ketken beti Şahla'nı ıstap koymadı. Bu haqta düşencim vermedi. Bu işla Şahla'nın kalısının pekatlı ötmedi. Onun turmuşu da kinoladikidek işler yüz bergen bilen, kinoladikidek muhabbetin azarı yapla, muhit almıştırmende bırakla yerakla gidilgan fırsat kemmeyi vatattı. Şu arada Sami nereden dur payda bulup Şahla'nın turmuşunu teyhim kalay mıkan kığla durdu. Şunun bilen Şahla özü talep kılıp idarısının hizmet ettirdiği düşmekçi buldu. Ondaq da o kenetke bağlan denkin turmuşuvki bu kumunsuzluklarını unutuyalamı? Onun kengi günleri kandak bola? Bola kızıqsınız, bekliğiniz dağımlı bugünkü radyo jorunu programımız orlaştırılgan Raziya Kadir'nin Yar Şarabi namlıq povestinin devamı da bolsın.

0: Gül kız bek kaltışken.
1: Kandak deysen.
0: Kaç günü bir toy dişkimizni yigit kızının aldı da gül götürüp meyşka orlaştırgan. Toyunu tebrikleyilgan geplerini danla diyen de en çıklap durup toyunlar mübarek olsun diyen gepini aran diyeldim. Lekin gül kız.
2: Men gül bektik bulunla. Pişanla baş, ayıkınla taş bolsun.
0: Gül kız, sen bu geplerini ne diyorsun gen?
2: Kitaptın.
0: Tünögü malın bizden bahçıya apırıp oynatkan pek pek güzelken.
1: Gül kız kandak mı dedi?
2: Keldi bahar, küldü gönce. Köngül yayırdı, gül ışıkıda ahandan urup bulbul sayırdı.
0: Bu kayış kitap tık yap bop getti hem de.
2: Bu mehbi, deppe meyme.
1: Gül kız ameliyette hemini deppedi. Kara, bilim diyen küllep, aylap toplandıgan nese. Kitap okuş adetini yitildirgen de la andın gepni onlap kılgılı boludu.
0: Ne, köp kitap okuş onun mehbiyetlikken de?
1: Doğru deyse, köp kitap okuş, yakış kitap okuş gerek. Cüre, ben seni kitaphanıga apırıp gileyim.

0: hiç kandak adamgi yüreklik eyt almaydı. Ama siz, süyümlük o xarakhan kız, karam etkensiz. Sizge kayıl buldum. Sizge peşimden şilapemini ilip durup, hürmetimini bildirmekçimen. Men Sılıq Spaya Velkis Efendi'nin kandak bir yerinin sizdek ot yürek kızının şunca ola yakış görüp getişigi saza ver bu ketkinini pekatle bilemedim. O sizdek bir doğru hayatkı bütün kızgılık bilen berildiğin kızını özgü atakını üçün rahmet etişi kerek edi. Lekin onun kurt kokşaşı tügülü olgan korkunçak adam işkerlikini kim bildi? Siz onun ötkini sürtüp koyuşku mu münasip emez? Dedi Scarlett gazap bilen toğlap. Bırak siz onunla bir ömür nefret bilen karmakçı emes midiniz? O şu gepten kiyin yeni safada oldurdu. Scarlett onun külü atkallıkını anladı. Eğer Scarlett onu öldürüp yeteleydiğen bulsa, cezmen öldürüp etken bulattı. Lekin onda kışımı yüz vermedi. Scarlett özünü mağrur tutup, işini calakkada yapıp, öydün çıkıp gitti. O pelempeydin iştik menip çıkıp, üstüge çıkkanda hoşdim ketidi gandek bulup gitti. Şu an tohtap, pelempeynin salasonuğu yolunu aldı. Gazap, numus ve ciddilikte yürge uxudu kipidin çıkıp ketidi gandek, şiddet bilen soğup keti batattı. Çong-çong tınvağan bosu yakşı bulattı. Lekin neger anısı korskını bəkmetçin teni vətkeşke mümkün bulmadı. Navada, rastılı hoşidin ketidigan bolsa, kişile onu muş yerden tepişidu. Uçakda ulan nemilene demeydu. Aşli, elgi nepretlik batler, hem her kandak adamını körelmeydigan pitnici kızlarının koludun her balay keludu. Scarlett azraq tuz ilvalmağınıga tonca getim püşayman kıldı. Onun başka kızlarla oxşaş tuz silvaladigan kiçik kutusu mu yok idi. Burun o beşinin zadılı kaymaslıqı bilen mahtın attı. Әмді чатак, екіліп түшімісі боладды. Бара-бара биярамлық юқа бүтінләй әсліге кәлді. Шындыла о, Индияның өжірісінің еніндегі чаққанғыны пәрдасханығы кіріп, ішкеміні ешіп әтті. Андын ұқылаватқан бір қызның еніндегі бош карватқа чықып ятты. О, бар амалы білән, юрекінің соқышыны нормаллаштырышқа. Чырайыдегі жеддейчілікні бесіп, бұрынғы қатырже малыдығы енішқы тірішті. Оның шу түрқыдегі чырайы бәәйні саран құтының өз еді. Бұны өзімі біліп тұруға татты. Шу тапта бір әр қыз ойғақ болса, оның бұл халытыдың бір нәрсіні сезіп алған болатты. Әмді ешқандық адамге өзінің немі болғалықыны сәздірмәсілік керек.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Alabat kanalı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Mehliya İbrahim. Radyo anlayıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tercüme kılgan Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlık romanını anlattığımız. Yaktırıp anlayıcılar.

bütün naidik ademlerinin kulaklarına yetip boludu. Tönögün akşamla dadısı Geralt Scarlett'a başkalarının seni mesir kılıp kalan geplerini anlaşını halımayım ben diyen emes mi? Hem de hazır olanın hemisi onu mesir kılışı vatudu. Bunu oylap onun pişanısından pırrı da ter çıkıp getti. Şu arada Melania'nın avazı hemisinin avazını besip getti. Gepinin toru bar idi. Hem onlarını azraq əyibligendek mu mene çıkıp duraddi. Honey, sen ekvalının ondaq emeslikini bilip durup şundaq gep kısan set emes mu? Şundaq o Melania? Sen yaman ademlerini adetin boyunca yaxş adam dep karmısanla minin digerlerimden rastgeligini bilettin. Men onu şundaq deymen. Umu dettat baksun. O daim ademge avaçlıq tip bir büjürüydü. Xalqlarının jigitlerini tartıvilişki aralı durdu. Onun indiyadın stuartını tatu ağalıqını sen mi bilirsen? Ya onun bilen jümeydü. Bugün yeni Kennedy bilen Ashley'ni, yeni Charles'ni tatu amakçı boldi. Men dero uyumge kitay, dep oylu dey Scarlett. Hazırlamanay. O birer sehir işiltip, özini hazırlı tara korkuda. En bir xatar jay boğan, öz üydü körüşni. Apsının bağırğa özini itip, iteklerini közgü sürtüp durup, bugün tartkan dert elemlerini, birisini koymay sözləp yerişini şünçilik arzu kılıp getdi. Eğer o şikirde buluvatkan geplanının davamını anlamağan bolsa, öyge itilip kırıp, Honey'nin rengsiz çaşlarını birisini koymay julgan. Andın Melania'nın yüzüge tükürüp, onun saxtıpazdikige özünün kandak karaydıqalıqını körstüp koygan boladdi. Lekin o bugün kılgılıqını tazı kaldı. Tövən təbiqidiki axtarlıklardan qilişmedi. Şun səl tılı tutuqiydi. O kolları bilen könlükinin itkini şıldırlap ketmisun dəb məhkəm tutuvilip, kıl çişəb çıxarmay asta-asta kəynigi şoxşedi. Öyge qaytıp getey. O bu gəpni ağızdan düşürmək, öydün jügürüp çıxıp getdi. Koridordan ötüp getib etib, yeni bir xiyal bilen uçtumdu toxtap qaldı. O öyge qaytıp getməsliki. Kaşmaslıqı, ahırgıcı bu yerde turşi. Kızlarının barlıq sesi təni gəptirge, özüdeki numuslanışlağa, dert ələmlerge çidaşlıq bir işi kerek. Keçip kəsə, ulanın özgü ucum kılışıqı gəptip berudu. Scarlett muştunu tügüp, yenideki appaq törükü muştlap, şu turqıdala Samsung'a aylınıp ketküs kep getdi. Şundaq bulduğan bolsa, o 12 kauçuk tarix kentini vayran kılıp etken. Onun her bir adımını yer bilen yeksan kılıp etken. Hemmesini kılgallarığı püşayman kıldırgan, ulağa özünü körüstüp koygan boladdi. Ama kanda kısı şu məksdigi yetkili boladığalıqını bilmeyddi. İş kılıp ulanı veyran kılıp etişini, ulağa özgü kılgınıdın beter kılışını oylaydı. Onun kalbidin burunki aşli pütüllay kötürülüp getdi. Әмді о бұрын Скарлетт яқшы көрген, көзлер хумарлышып тұрдыған қаметлік ашли әмәс, Вилкс айлысының вә 12 каучик тәрхи кентінің найының адды бір әзасы. Скарлетт ұланың әмістін нәпіретленуді. Чүнкі ұла оны мәсқір қылды. 16 яшлық бір қыз үшін шөхіретке беріліш муабәтке қарғанды күшлік болуды. Шуңа оның ғазаплік күркеде нәпіреттім башқа hiç kandak ners kalmadı. Men ketmeyim ben. Öyle değil o. Bu yerden herkes ketmeyim ben. Ulağı özümünü körüstüp koyayım ben. Bu işlani apamga mengü tınmayım ben. Başka her kandak adam gibi tınmayım ben. O özgü özüm medet berip, pelenbeyden yukarı çıktı da, başka bir hocrığı kırıp getti. Scarlett kendine burulup, Charles'nin başka şiktin kırvatkallığını gördü. O Scarlett'ni körüp la bu yakı keldi. Çaşları çoğulup ketken idi. Çırayımı ayacandan ciddileşip duraddi. Neymiş boğalıqını uxtuğunuz mu? Dedi o Scarlett'nin yeniği yetip kilerken mestalla üllük sözləb. Anladınız mı? Paul Wilson, Jonas Borodun xəbər ip kepti. Charles birdem toxtu vilip, asırgan peti onunğa yıqın keldi. Scarlett bir eğiz gep kalmay, onunı çekçiyip karapla duraddi. Lincoln efendi asker ilişini başlaptu. Pidayi askerlerini demekçi men. 75 min asker aptu dek. Yeni Lincoln efendinin gibi mu? Erle zadi, hakiki, mühim işlanımı oylamdı gandu.
Yani

0: bir telvi kilip, Scarlett'nin Lincoln'nin yarımas kılıqlarına karta nəpirdin qozğumaqçı mı? Onun dədi mu özge yetip aşkı dək tursa. Onun üstüge abroyu mu yerge orulgan. Charles onunla qaraplı kaldı. Scarlett'nin çırayı qağızdak akırıp ketken idi. Bir cüp közü yeşil yaqıttak parqırap turatdı. Charles kızlanın çırayıdı bundaq gazapni. Közlerde bundaq nurni pekatli körüp baxmağan idi. Men nime degen düt, dedi o. Bu gepni sizge astasta desem bolmam de. Kızlanın nazuk ildiğalıqını unutup kaptı men. Sizni şunçilik qoqtıp atkenimge qattıq äpsüslündim men. Hoşunuzdan ketidigan dek emes tursiz. Bir stakan su äkep bereyim o. Yaq, dedi Scarlett. O her kan çıkıp mu çırayğı külgi berelmedi. Sırtkı çıkıp bir dem oltırayli, bolamdı. Sonra de o Scarlett'nin belikidin tutup durup. Scarlett 5-ni lanıştı. Şunun bilen Charles onu koltuklap, öyünün aldıdaki çimliktin ötüp, aldıngı hoyladaki yoğan kauçuk tarihinin astıdaki uzun orunduğu elip geldi.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Alabat kanalı Merkezi Xalık Radyo Stansı'nın radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Radyo anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tərcümü kılgan Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlatımız. Yaxtırıp anlıqa islən.

Hörmetlik radyo dinleyiciler, biz yukarıda Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan, Rahman Mahmut tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazlı'nın namlık romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlatırız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış aldığı durgan başka serhil programlar da bulunsun.

0: ئەتە چوڭ نەقىشلەرنى ھاسىل قىلغان. سىزىقچىلار نىسبەتەن ئىنچىكە بولغاچقا، كىشىلەر يەر يۈزىدە تۇرۇپ ئۇنىڭ شەكلىنى ھېس قىلالمايدىكەن. ئەمما بوشلۇقتىن قارىغاندا كىشىلەرنىڭ كۆز ئالدىدا نامايان بولىدىغىنى بولسا، غەلىتە ھايۋانلارنىڭ رەسىمى بولۇپ، ئۇنىڭدا يېرىم بەدەنلىك مايمۇن، ئۇزۇن بويۇنلۇق قۇش، چوڭ ئۆمۈچۈك، كەسلەنچۈك، ئىت بېلىق ۋە كىت قاتارلىقلار بار. تۆتىنچى، نورۋېگىيەدىكى تەكچە تاش. نورۋېگىيەدىكى بۇ تەكچە تاش ھەر يىلى نەچچە يۈز مىڭ ساياھەتچىنى جەلپ قىلىدۇ. بۇ تاش تەخمىنەن 10 مىڭ يىل ئىلگىرى شەكىللەنگەن بولۇپ، ئۇنىڭ ئېگىزلىكى تەخمىنەن 1982 فوت، تەخمىنەن 614 مېتىر. چوق قىسمى يۈزىنىڭ كۆلىمى تەخمىنەن 674 كۇۋادرات فوت، تەخمىنەن 625 كۇۋادرات مېتىر كېلىدىكەن. ئەتراپىغا گەرچە رىشاتكا قاتارلىق قوغدىنىش تەدبىرلىرى قوللىنىلمىغان بولسىمۇ، ئەمما چۈشۈپ كېتىش ۋەقەلىرى ناھايىتى ئاز يۈز بېرىدىكەن. بەشىنچىسى، ھىندىستاننىڭ گۇجرات شتاتىدىكى كاچ چوڭ تۇزلۇقى. ھىندىستاننىڭ گۇجرات شتاتىدىكى كاچ چوڭ تۇزلۇقى بولسا، دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ شورلۇق سازلىق بولۇپ، كۆلىمى 16 مىڭ كۇۋادرات كىلومېتىر كېلىدۇ. پەسىل شامىلى پەسىلدە پۈتكۈل سازلىق سۇ ئاستىدا قالىدۇ. قالغان 8 ئايدا بولسا، بۇ يەرلەر ئاپاق تۇز بىلەن قاپلىنىدۇ.
1: بۇرادەر، سىز بۇ بىخەتەرلىك قالپىغا نېمىشقا كىيىۋالماي توكسىكلىق قېسىپ قويسىز؟
2: ئىسسىقتا بۇنىڭغا تاز كۆنەلمىدىم.
1: بۇم بىخەتەرلىك ئۈچۈن ئەمەسمۇ؟
2: بەك ئاۋارچىلىقكەن دەپچۇ؟ چېچىمنى بايلا ياساتقانتىم، بۇنى كەيسەم چېچىمنى بېسىپ بۇزۇۋېتىدىكەن.
1: ئەي چاچ ھەر قانچە پېچەت بولسىمۇ ۋەقە چىققاندا باشنى قوغدىيالمايدۇ. ئەمما بىخەتەرلىك قالپىقى ئالتىلىق پەيتتە سىزنى ئەجەللىك زەخمىدىن ساقلاپ قالدى ئەمەسمۇ؟ ئويلاپ بېقىڭ، قايسى بەكرەك ئاۋارچىلىق؟
2: توغرا، بىخەتەرلىك مۇھىم. توكسىكلىت مىنگەندە قالپاق كىيىشنى ئادەت قىلساق بولغۇدەك. بىر ياخشى ئادەت كۆپەيسە، بىر چوڭ يوشۇرۇن خەۋپنى ئازايتىدۇ.
3: توكسىكلىت مىنگەندە بىخەتەرلىك قالپىقىنى توغرا كىيىۋېلىڭ. بىخەتەرلىك قالپىقى سىزنى قوغدايدۇ.
0: Qadirlik dostlar, hərəkət qılış heyvanlarının təbii iqtidarı, şundaqla heyvanların mövcud olub turuşudakı aldınqı şərt. Heyvanat dünyasında az yüyürədigan heyvanlarmı, nəyidə tez yüyürədigan heyvanlarmı var? Bunun içində nurgun heyvanların dərəcədən təşqiri çidamçılığı mı var? Tövəndə biz təbiət dünyasındakı ötra və uzun arlıqlı yüyürüş çidamçılığı və yaşayış iqtidarı ən güclü heyvanları birlikdə anlaşıb qaylıq. 10-cisi qıçır. Heyvanat dünyasında qıçırın yüyürüş sürəti gerçi tez olmasımı, amma çidamçılığı hər gizmə adətikidək emas. 9-cisi kala. Kala hayvanat dünyasında çidamçılık en tan güçlü hayvan buluşu mümkün. Meyli terliği yer teridigan kala bolsun, yak Afrika'nın su kalası bolsun, en tan güçlü çidamçılık ege. Onun üstüge o uzun yugurusmu en tan güçlü bardaşlık küçü ege. 8-cisi Afrika yavişti. Egilnişçe Afrika yavişti yugurus sürtece teher kandak iştik oturup koymaydı ege. O tez yugurupla kanmay, uzun yugurusmu en tan çidamlık ege. 7-cisi yavu toşkan. Yavu toşqan asaslıqı Afrika, Asiya qatarlıq jaylarga tarqalğan. Ular intan yuqori temperatura yoki intan tüvən temperaturlıq muhit bolsa oqşaşlamasız jaylaydı. Maslaşış iqtidarı nəhayət güclük. Əbcil bədəni tez yugurublıq qalmay, nəhayət güclük qanqıtış küçü və çidamçılığı ega. 6-cısı şir. Təbiət dünyasındakı hayvanlar içində şir köpçülük ən pişiq bildigan hayvan bolışı mümkün. Onun yugurış sürəti saatiga 80 kilometrə yetidi. Uzunğa bardaşlıq berişimi intan yaxşı. 5-cısı tögü quş. Tögü quş quşlar içindeki uçalmaydıqanlar türüge təbə. Amma ulanın jügürü sürütüge mi salqaraşqa bulmaydı? Onun saatlik sürüti 96 kilometr yetidi. Çidamçalıq madetiki de kemez. Eğer birer xatalik ekbalgı yol qıpqasa, ula toxtuma jügürüşünü tallaydı. Tördüncisi böken. Bökenin türü cəmi 80-nə çıxıl bulub, amma növətdiki bütün yarışardaki bökenlərinin sani ancı köpəməz. Şun ula noxtulu qoğduldugan ayvallar qatarıqı kırgüzülgən. Ular tug'ilishidala dalada yugurish, dalada naris tepib yeyishni yaxshi ko'rdi. Agar yugurish to'g'risida gap bo'lsa, ular tabiat dunyosidagi eng mashhur mayirlar hisoblanadi. 3-chisi yelpiz. Yelpiz mushuk oilasidagi yugurishi eng tez bo'lgan hayvon hisoblanadi. Yelpizning yugurishdagi sur'ati va chidamchiligi odatiy hayvonlardan eshib ketadi. 2-chisi bo'ri. Bo'ri asosligi insonlar bir qadar oz joylarda yashaydi. O'tkir protsizmiga ega. Uning ustiga qahrdan suvoqdan qo'rqmaydi, yugurishi nihoyatda tez. Ozluqluq tutishda nihoyatda chidamliq. Birinchisi ot. Chidamchiligi eng kuchli 10 hayvon ichida ot birinchi o'rinda turdi. Balkim buning hech kim talash tortish qilmasligi mumkin. Qadimdan tortib ot kishilarning safardagi eng yaxshi qatnash quroli bo'lib kelgan. Necha ming yildan buyon kishilar otni intayin atib olib yiqib keldi. Agar yetarlik chidamchilik va uzun yugurish iqtidori bo'lmasa, balkim kishilarning yaqtirishiga ham erishmasligi mumkin edi. Qadirlik dostlar, köz ətiyəs pəsillərdən nurgun kişinin közü, burni qatıq qıçıb, ulada toxtumay

0: anlayınıgı? Künde anlatımız.
1: Qadirlik dostlar, yer şarıda hayvallar en köp türü, en tuluq jayını sanığında Afrika kuruqluğumu üstünlikni igileydi. Afrika'da hayvallarının türü köp bulup, bulanın içi de bizgi tonuşluq boğan hayvallarımı, biz körüp bakmağan, hatta anlap bakmağan hayvallarımı bar. Afrika tögü kuşi. Afrika kuruqluğunda yavu tögü kuşunu uçuratqılı buludu. Uçalmaydıgan tögü kuş, dünyadaki en çoğun kuş. Ula, Afrika'daki hölyeğin mıhtarı az, kurgak rayonlarga kan tarqalgan bulup, kurgak ve yerim kurgak muhiti yaşasını yakşı gördü. Ula, hayvanatla dünyasıdaki aşbaqa, hem minersin yeydu. Yopurmak, yıldız, uruqtın tartıp, keslen çükice, aşaret, yılan, hatta küçük taşlamı, ulanın esil yemeklikı bol alaydı. Tögü kuşunun taş yiyişinin sebebi, hazım kılışkı asan buluş üçündü. Taş, ulanın aşkazındaki yemekliklerini ezişki yerden berdi. Tögü kuş, adetin taşkırı yukarı temperaturgı çidamlıq bulup, temperatura 56 Celsiya gradusqa yetkendimu, tögü kuş pijgırım aptapta ozuqlıq izdi alaydı. Hatta yeni bir neçe ay su işmeymu yaşay alaydı. Tögü kuşunun maslış ixtidari adetin taşkırı küşlük bulupla kanmasdın, tögü kuş, yeni kuş işçideki köreşçi ayrı bulan. Birden bir iki put barmaqı bar kuş türü bulu süpti bilen, ulanın çoğun uzun putunun küşe terakki kılgan. Putunun tırnıqı ötkür, 2-20 metr egizlikke kankıya alaydı. Etili sürüdi, saatigi 70 kilometrden aşıdı. Ulanın yoğan putları küşendelerge taqabıl turadığan koral bulup, tepiş küçi adetten taşkırı küşlük. Hatta şir yel bızlamı tögü kuşunun çişiği tegişke peydin almaydı. Gino. Gino yana böken kala dapmatalıdı. O, Afrika yaylaqlarda yaşaydıgan çoğun tiptiki ot

0: ne kitirlik keçirim kılındı.
1: Mintallan, mini mini. Sikot işçiler test kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırmız. Öpkimiz ne işçiden kakudu.
1: Mukapat poli tarıktılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten test ödüldü.
4: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge karız bilen karız kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem karız kaydırışka kurbi yetmeyvadıydı.
1: Bir güne gözümünü şundak assamla, karızların bırakıp tügep ketken bolsa, hemini kaydırdım başlasam de bekme arzu kılın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

sevimlik radio anlıkçılar. Yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qinondaqda bu musiqa gulzarligiga qadam besingda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushproqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Yəni, ondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Mehir bir bulaq. Pinhan çaşmısını hiç kim kömegen. Mehir bir derek sayısını aptap kıbegen. Mehir kımmetlik baylık horap tügümeydigan. Mehir bir güher hemmeylen erişini arzulaydigan. Mehir beğişlaştın pişkan meyve. Yakşılıktın külgen çiçek. Mehir yakşılıktın taralgan hoş hit. Tikensiz kuşaklarda yaşargan bahar. Mehir huddu bahar aptipidek sizni, meni, hemimizni güzellik küçümdürdü. Mehir huddu simsim yamğurdek kişini hayacanga başlaydı. Mehir huddu porekleb içilgan güldek hoş yedi bilen bizni mezhoş kılıdı. Söyümlük dostum, turmuşta mehirlik bulaylı. Her cayda mehir taqtaylı. Mehir muhabbetlik güldürümüz silah üçün.

Sevimli radyo anlıqıcıla şu tapdı programımız davamlaşıvatıdı. Tolumu güzel muhabbet naqşılarını anlavatımız. Muhabbet ussuzluğumuzda kandırdıgan bulaq. Kış küldürdeki ıllık koyaş. Muhabbet könlümüzdeki seğiniş. O kişilik dünyanı çonkur ve mengülük güzellikke başlaydı. Muhabbet bizni tügümes bəxt duyğusuna qarıq qılıdı. Şuna biz her vakit muhabbet bilen yaşayışını bilişimiz gerek. Sizden, menin, onun, hemimizden kalbi muhabbet bilen tolsun. Hemimiz onundan huzur alaylı ve muhabbetini, ifadeleşini ügün olaylı. Muhabbet, könlümüzden mengülük oran ilip hayatımızda güzellik doldursun. Muhabbet, hayat seferimizgi yar bolsun. Kine ondak bolsa, muhabbetlik küy, bizge hemra bolsun.

Radio dostlar, programımızı davamlaştırıp atımız. Bala mumusuğa tamak yiyizip atkan apısının yeniği kırdı de. Apa, bugün muallim bizge çoğun boğanda kandak gayanla ba, nemi işlanı kığınla bolsa şunu yezip gelinla dep tapşırıq berdi. Gay degen neme apa? Dep hayranlık bilen soraptı. Balam, gay degen muallim degendek çoğun boğanda çoğun kılımen dep köngünge pükken arzuyum. Dep baka, çoğun bolsan nemi işlanı kınmakçı? Dep oğluğa kaytırıp sual koyuptı apısı. Oğlu birdem, apısıga birdem çaklık orındıkta oltırgan mumısıga karıp etkendin kiyin tuyuksızla. Men çoğun bolsam dadamdek yakşı kotun alımen. Uçakta siz mi mumamdek kıyırıp çaklık orındıkta oltırsız. O sizini iştirip sırtlağı ep çıkıdı. Tamaklarını yigizip koydu. Yeni teki mınçıga kırıp çaşlarınızını jüp koydu. Bu arzuyum ne? Tapşırık deptirim ki yazsam bulamdı apa. Şu tapta apa küçükkeni oğlunun eğizden çıkıp atkan adamın könlünü ehirt gidek bu sözlerini anlap özünü tutu olanmay oğlunu bağırığı çın baskın içe közünü ekip atkan hoşallık yaşlarını yöşüranmedi. Hem özünün barlık kıgallarının oğlu aldı da eynektek rol oynaydı kallıkını tekimi çoğun düşünüp yetti. Demek, ata anılarının kılıp atkan her bir işleri perzentlerge təsir göstüdü. Çoğunlaşka ata anılar çoğum her cayda ulağı ülgü buluş gerek. Biz ata anılar balılağı nispeten bir eynek. Bu eynek her vakit bakırıp dursun. Her vakit süzük halıdını saklısın. Her bir ailege bəxtinin yar buluşunu ümit kılınsın.

Sevimli Radyo Anlıkçılar Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turvatı men. Bırak ertedeki programımız tekimi nadir. Anlaşını herkes unutup kalmağı isle. Eğer programlarımızı vaxtıda anlayamay kalan bolsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vaqtta kalıgancı anlısanla buludu. Bugünkü programımızın məsul mühariri və kiriştirgücüsü Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sizlərin dostunla Abdursul Abdurrahim.

0: Hürmetli radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 10. ayının 6. günü, Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılığa, ben Zumret Yasin. Bu kitimki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Çoğun devlet muhim kurallarda yenilik yaratış cesareti namayan kılınıp, yukarı süpetlik terakiyatka yeni kuvvet koşuldu. Sıçan Kızıl İnkılap yolunu boylap menip büyük iradegi varislik kıldı. Devlet bayramılık demeliş mezgilide cayla, sayahat, medeniyet alahidlikini küçeytip, istimalının hayati küçünü devamlı kurguddi. Devletimizden köp muhtarlık tavar bazarının güllünü seviyesi yanımı üsüp, 4. pesilde ixtisatının mokum yürüyüşüge yakşı asas silindi. Yeni avtomobiller kendi kendin pazarga silindi. Cayla yeni bir növetlik toluqlamını yolu koyup, ammini, süpti yakşı, bazı erzan avtomobillerini sitiviliş imkaniyetine ege kıldı. Yemen hükümet armiyesi Yemen Sahri namlıq hareketine başıldı. Saudi Arabistan'ın başçılığıdaki Birleşme Armiye hareketine katlaştı. Hürmetlik radyanlıq uçula tövende de kıtınla haberlerimizin tepsili mezmunları bolsun.
0: Stansımız haberi. Başucu Xi Jinping, çoğun devletinin hakiki mühim kuralları çokum öz kolumuzda buluş gerek. Yadroluk teknika, halkılık teknikini sorap algılı bolmaydı. Bunun da özümüzgi tayınıp küreş kılışımız lazım dep görsetti. 15. 5 yılının başlanış yılı da devletimizin pen teknikada yenilik yaratışıdın galbi haberleri arka arkadan yetip geldi. Çoğun devlet mühim kurallarda yenilik yaratış cesareti namayan kılınıp, yukur süpetlik terakiyatka küçlük kuvvet koşuldu. Devlet bayramı mezgilide Heilongjiang'nın Çiçhar'daki Jungo 1. İğir Maşini Sazlık Kuroyu Çeklik Şirketi de Gerbi Canup Alumin Prokatlaş Maşini Cazısı, Baugan Kuroyu Yerim Polat Prokatlaş Toluk'ı, Harbin par turbinisi groyi tövən besimlik rotori qatarlıq nuqtuluq türlə arqa-arqadan işqi kirishtirildi. Kadrla işçi xizmətçilə işləb çıxırı sürətini çıng tutub nuqtuluq vəzifələgə atlandı. 2018-ci ili 9-cu ayda başçı Xi Jinping Jungo 1-ci iğir maşini sazlıq groyi çəklik şirkətində xizmət təkşürgəndə munulanı təkidlədi. Jabduk yasımıçılıkı devletin mühim kuralı.

0: ئەمەلىي ئىقتىسادنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى. بىز ئۆز ئەۋزەللىكىمىزنى چىڭ تۇتۇپ، ۋەزىيەتكە قاراپ ئىش كۆرۈپ، ۋەزىيەتتىن پايدىلىنىپ ئىلگىرىلەپ، جابدۇق ياسىمىچىلىقىنى داۋاملىق كۈچەيتىشىمىز، ئەلالاشتۇرۇشىمىز ۋە زورايتىشىمىز كېرەك. بۇ يىل جۇڭگو بىرىنچى ئېغىر ماشىنىسازلىق گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى ئېغىر جابدۇق ساھەسىدە بىر قاتار بەلگە خاراكتېرلىك نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈردى. دۆلەتنىڭ بىر تۈركۈم مۇھىم قوراللىرى سېختىن دۆلەتنىڭ زور قۇرۇلۇشلىرىغا يۈزلىنىپ، دۆلەت قۇرۇلۇشىغا كۈچلۈك كاپالەتلىك قىلدى. جۇڭگو بىرىنچى ئېغىر ماشىنىسازلىق گۇرۇھى ماتېرىيال كەسپىي بۆلۈمى بازغانلاش زاۋۇتى يەتتىنچى بەنىنىڭ باشلىقى فېڭ ليۇڭلياڭ مۇنداق دېدى: جۇڭگو بىرىنچى ئېغىر ماشىنىسازلىق گۇرۇھى تەپەككۇرنى يېڭىلاش، ئىدىيەدە يېڭىلىق يارىتىش، مېخانىزمنى يېڭىلاشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، كۈچنى مۇجەسسەملەپ، ئىلغار جابدۇق، ئالاھىدە ماتېرىيال، زامانىۋى ياسىمىچىلىق مۇلازىمىتىدىن ئىبارەت ئۈچ چوڭ تۈۋرۈك كەسىپنى كۈچەيتىپ، يېڭى ئېنېرگىيە، يېڭى ماتېرىيال، يېڭى جابدۇق قاتارلىق ئىستراتېگىيەلىك گۈللەنمە كەسىپلەرنى يېتىلدۈرۈپ، ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى جابدۇقى، يادرو بىرىكىش رېئاكسىيەسى جابدۇقى قاتارلىق كەلگۈسى كەسىپلەرنى ئالدىن ئورۇنلاشتۇرۇپ، دۆلەت ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ چوڭ دۆلەت مۇھىم قوراللىرىنى بارلىققا كەلتۈرىدۇ. 2018 يىل 7 ئايدا باش شۇجى شى جىنپىڭ مەركەز مالىيە ئىقتىساد كومىتېتىنىڭ ئىككىنچى قېتىملىق يىغىنىنى رىياسەتچىلىك قىلىپ ئاچقاندا مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: ھالقىلىق يادرولۇق تېخنىكا دۆلەتنىڭ مۇھىم قورالى بولۇپ، دۆلىتىمىز ئىقتىسادىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش، دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە كاپالەتلىك قىلىشتا ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. دۆلىتىمىزنىڭ ھالقىلىق يادرولۇق تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارىنى ھەقىقىي ئۆستۈرۈپ، پەن تېخنىك تەرەققىياتىدىكى تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقىنى ئۆز قولىمىزدا چىڭ تۇتۇپ، دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىياتىنى كۈچلۈك پەن تېخنىكا كاپالىتىگە ئىگە قىلىشىمىز شەرت. چوڭ دۆلەت مۇھىم قوراللىرىنىڭ ھاياتىي كۈچى داۋاملىق يېڭىلىق يارىتىشتا. بۇ يىل جۇڭگو راكېتالىرىدا، دېڭىز، قۇرۇقلۇقتا قايتۇرۇپ يىغىۋېلىشتا ئارقا-ئارقىدىن 5 ھاسىل قىلىندى. خۇالۇڭ بىرىنچى نومۇرنىڭ يادرو ئېلېكتر تېخنىكىسى ئومۇميۈزلۈك يېڭىلىنىپ دەرىجىسى ئۆستۈرۈلدى. تۇنجى تۈركۈمدىكى خۇالۇڭ بىرىنچى نومۇر 2.0 ئۈلگە كۆرسىتىش تۈرى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئەمەلىيلەشتى. بۇ يىل يەنە 500 مېتىرلىق يەككە كالبىرلىق شار يۈزلۈك رادىيو تېلېسكوپ فاستنىڭ پۈتكەنلىكىنىڭ 10 يىللىقى. 10 يىلدا فاست بىپايان ئاسماننى داۋاملىق قېدىرىپ تەكشۈرۈپ، بىر تۈركۈم ئىجادىي نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈردى. فاستنى يۈرۈشتۈرۈش ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇش مەركىزىنىڭ مۇدىرى، قوشۇمچە باش ئىنژېنېرى جاڭ پىڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: كەلگۈسىدە فاستنىڭ سىغىمى داۋاملىق كېڭەيتىلىپ، دەرىجىسى ئۆستۈرۈلىدۇ. بىز فاستنىڭ ئەتراپىدا دىيامېتىرى 40 مېتىر كېلىدىغان نەچچە 10 تېلېسكوپ قۇرۇپ، يەر شارىدا غايەت زور تېلېسكوپنى مەركەز قىلغان، ئوتتۇرا كالبىرلىق تېلېسكوپ بىلەن ئورالغان بىردىنبىر ئۇنىۋېرسال كالبىرلىق سەپ قۇرۇشنى پىلانلىدۇق. بۇ سەپ پۈتكەندىن كېيىن ئۇ فاستنىڭ ئۆتكۈرلۈك دەرىجىسىنى 1 ھەسسە، پەرقلەندۈرۈش نىسبىتىنى 200 ھەسسە ئاشۇرالايدۇ. چوڭ دۆلەت مۇھىم قوراللىرى پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنىڭ مەركەزلىك ئىپادىسى ۋە قاتتىق بەلگىسى. 9 ئاينىڭ 16 كۈنى رەسمىي قاتناش باشلانغان پىڭلۇ قانىلى قۇرۇلۇشى، جۇڭگونىڭ ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشى، قاتتىق يادرو ئەمەلىي كۈچى ۋە يېڭى ئىدىيەسىنى تولۇق نامايان قىلغان چوڭ دۆلەت مۇھىم قورالى. بۇ قانال دەريا بىلەن دېڭىزنى تۇتاشتۇرۇپ، جۇڭگو ئىچكى قۇرۇقلۇق رايونىنىڭ دېڭىزغا يۈزلىنىش ئورنىنى قايتىدىن بەرپا قىلىپ، بىر تۈركۈم پىشقان كارخانىلارنىڭ سىرتقى يۈزلىنىشىگە يېڭى قۇۋۋەت ئاتا قىلدى. 9 ئاينىڭ 28 كۈنىگىچە نەننىڭ پورتىدا كۈنىگە ئوتتۇرىچە يېڭىدىن كۆپەيگەن پىڭلۇ قانىلى ئارقىلىق توشۇلغان مال مىقدارى تەخمىنەن 20 مىڭ توننىغا يەتتى. Zojang ve Yujang deryaları vadisidiki alyumin rudisi, tömür rudisi, açlık katarlık, türlük köp miktarlık malla, pınlu kanılı eşya obrot yolugu tayinip, nennin portu arkılık öten almışıp, bibo koltuğu arkılık import-export kılınıp, işki kurukluktan denizgi çıkıp, toşuş arlıkı zor derecede kıskartıldı. Pınlu kanalının umumi layiha texniki mes'uli Wu Peng mındaq dedi. Pınlu kanalının tereklik rolü port qiyqin kesiplerini işki kurukluğu uzartış bulup, Guangxi'nin iqtisadi terakkiyatı bolgan rolü en roşan. Andan kalsa su yolu bilen tutaştırılgan bulup, etraptaki Yunnan, Güju qatarlık Gərb rayonunun texim işkirsidiki jaylağa təsir görüstüdü. Dövlətimiz mevqəni 15-ci 5 ildiki yeni başlanmığı qarıtıp, kün seri mükemmelleşi vatkan sistema, üzlüksüz varıslık kılış royuğu tayınıp, teximi köp halkılık, yadroluk texnikalada davamlıq bösüşü asıl kılıp, teximi köp çoğun dövlət mühim kurallarını bərpa kılıp, pən texnikada yenilik yaratış bilen, kesipti yenilik yaratışının çoğunkır yuğurluşunu ilgiri sürüp, devletimiz ne dünyadaki pen teknika küçük devleti kılıp kurup çıkışını tezle tutu. Pen teknikin ministri Yin He Junmundaq dedi. Biz tötkü yüzlenişti çın turup, yeni bir növetlik pen tekniki inkılabı ve kesip özgürüşünün tarihi pürüstünü puhtu igilep, yukur seviyelik pen teknikada özümüzgi tayınıp kudret tepişini tezletiş. Yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerine ravajlandırışka yetekçilik kılışını asası iliniye. İcadi yetekçi karakterlik pen tekniki ötkiligi ucum kılışını asası ucum yönülüş kılıp, pen teknika küşlük devleti kuruluşuğa türtki buluşını üzlüksüz yeni pelligi götürümüz.
1: Әмді ұзын сапар ойыны дауымлаштырып, гүлініш мұсапсыға атлынайлы маузулық алайды қәуірімізді. Қызыл армияның ұзын сапардегі үшчің асасы күчінің айлынып жанқылыш вақты ән ұзын болған өлке Сычуан тоныштырып езіліған. Сычуан қызыл инқылап yolunu бойлап меніп, бүйік ирадегі варыслық қылды деген қысмы дейқтіңлады болуды. Sichuan ülkesi Luzhou şehri Guli nayısıdaki Çişüy deryasının janubi kırgıqıdaki Taipingdoda Çişüy deryasıdan tört qetim ötüş başlamı kılınğan haqiqi mənzeri oyunu her haftanın axırı ötküzülüp nurgun sayahatçılar jalıp kılındı. Sayahatçı Shao Mingyang'ın ailesidikiler Taipingdoni Sichuan sapırının bir bekiti kıldı. Shao Mingyang mundaq dedi. Biz bir aile kişileri Shandong'dan keldik. Қызыл армияның Чишуй дәрясыдан төрт қытым өткен Тайпиңдо кечкені көріп еқішіне бәк арзу қылаттық. Бұл сәпіріміз әхмиятлік болды. 1935-й елі 1-й айның 29-й күні мәркізі Қызыл армия Чишуй дәрясыдан бір қытым өтіп, Гүйчудың Сычуанның Гулин, Шуюн райоларға беріп, Жануби Сычуандығы 54 күлік айылынып еріп, жан қылыш мұсапсыны башлаған. Bu yerini tağ daryala orap turduğan bulup, düşmanının Kızıl Armiya bilen bolğan əskeri küçü pärqi çoğun. Əşya en tayin kəmçil bolğan müşkül əhvalda, Kızıl Armiya'nın komandır cançıları uyaqtın şəbi berib, buyaqtın zərbi berib, aylınıp ötüp can kılıp, Çişuy daryasıdın tört qetim ötüş arqılıq, Gomindan'ın Kızıl Armiya'nı qorşap yoktı suiqastını üzlü kesil tarmar kılıp, Kızıl Armiya'nın şımalgı yürüş kılıp, yapın tacavuzcılırgı karşı turuşuğu yol aşkan. Luzhou şehri Çişuy deryasıdan tört qetim ötüş tədqiqat mərkəzinin mütəxəssisi Wang Haiqing tanıştırıb, bu halqılıq cəngdə armiya bilən xalqının biliq bilən sudak yıqı münasibəti toğrusidəki nurgun hikayələ hazırgıcı tarqılıb gəlməkdə dedi. Wang Haiqing mundaq dedi. Qızıl armiyanın yerlik militaristlərinin ambırını içib besib qoyğan tuzni ammığı təqsim qılıb berişdin. Amının özleri içtiğin esli araq bilen armiyadan hal soraşkıcı bolğan jarayanda, Kızıl armiyanın ammığı köyünü dağalıqı, amının Kızıl armiyanı himayı kılı dağalıqı dək canlıq körünüş çoğunqır əks ettirilgen. Hayvetlik Wuming tağ tızımları yap yeşil bolup, Kızıl ıznala Luzhou şəhərinin Guli nayısı, Şuyun nayısı da çoğunqır saxınıp kalgan. Guli nayısı Erlan bazarının Şiliu kenti de 2 günün buyan dekkan Zın Çünce konaq uğurdu. Zın Çünce mındaqta de. 25 moyarını teridim, andın 25 toyaq kalı baxdım, yana 15 moyarga kömü qonaq teridim. Bu yerlərini zakazlıq şəkildə teridim, mundaqca etqanda qanchilik terigan bolsam, şunchilikni setib aldım. bir aqaraq ishlab chiqarish korxonasi Zingchunje bilan setish to'xtami imzoladi. Guli Nailik Yezi Egiliki Yezi İdarısının başlıqı Lın Cianfeng tonuşturup mındaq dedi. Zagazlıq Ak Konaq Teriş, Dekalanın Açlıq Teriş aktiflıqını östürüplü kalmay, Akaraq Karxanalarının xam əşyası nomu kapaletki ege kaldı. Haraq etçitilğandın kiyinki terapi, Dekalanın kalıbi kışıqa haqsız berildi. Kalı tezike etizgi qaytırılıp, yeşil aylını şekillendi. Lın Cianfeng mındaq dedi. Biz Ak Konaq, Göş Kalısı, Tatlıq Cüze, Seyrik ot qatarlıq yeşil alaydı kəsiplərini zor aytdıq. 2025-ci ili dehqancılıq, ormançılıq, çarvıçılıq, beliqçılıq umumi məhsulat qımmeti 6 milyard 563 milyon yuanga yetib 4% aşdı. Dehqanların kirimi 20 342 yuanga yetib 5.6% aşdı. Sichuan Liangshan oblastının Xuili Mərkəzi Qızıl Armiyanın Sichuanga kirgəndiki birinci nayı. 1935-ci ili 5-ci ayda Mərkəzi Qızıl Armiyanın 30 mindən artıq əskəri küçü Jinshajang daryasından ötüb Sichuanga kirib, nəçə 100 min Gomindang armiyasının qorşab tozışından qutulub, strategiyilik yetkilişdə hal qılğuş əhmiyyətə ega qalbını qolğa gətirgan. Bugünkü gündə Liangshan oblasti baylıq, energiya, özgəcə yezə egiliki, mədəniyyət sayahatçılıqdan ibarət 3 çoğ işini yaxşı qıldı. 2025-ci ili Liangshan oblastının rayon işləb çıxırış umumi qımmeti 260 milyard 500 milyon yuanga yetib, iqtisad umumi miqdari ölkə boyuca 8-ci orunda durdu. Hazır Liangshan oblastının Xuili şəhərdə anar bazarqı selinidigan məzgil. Etizdə adamsız kran, adam küçü bilən toşunun orununu aldı. Yeni meyvilə tağdın çıxırılıb, soğuq saxlaş yük sandıqları bilən növəçi poyuzlağı besildi. Meyvilənin xoraş nesbiti əsildəki 6%-dən 3%-kə tövəllədi. Xuili şəhərinin muavın başlıqı Can Şauxua, Xuili 10 milyard yuanlıq anar kəsbi bərpa qılışını nişan qılıb, dehqanların kirimini aşırıb, beyişiqi törtkü boldu, dedi. Can Şauxua, bütün kəsb zəncirinin universal məhsulat qımmeti 8 milyard 200 milyon yuanga yetib, 80 mindən artıq amının muqim işqi orunlaşığı törtkü boldu. Bağvallarının oturucu kirimi 100 min yuandan aşdı, dedi.
0: Stansımız xəbri. Dövlət bayramılıq dəm iliş məzgilidə cayla köp xıl şəkildəki mədəniyyət, sayahat fəaliyyətlərini ötküzüb, hər qaysı cayladın kəlgən sayahatçiləni küz mənzirsini tamaşa qılış, milli örp adətlərini körüşki cəlib qılıb, istimalının hayati küçünü davamlıq qurğutdi. Dəm iliş məzgilidə Tiyanjindəki nurğun cayla mol məzmulluq mədəniyyət, sayahat fəaliyyətlərini ötküzdi. Tianjin şəhəri Xeping rayonunun yer bəlgisi bolğan çoğ mis pul ətrafıda Vətəngi Mədiyə namlıq Doğuvoy muzik ümükinin Kuayşan, Tınışlıq yolu da səyyar oyun qoyuş qatarlıq oyulları yarqın nuqtuğa aylandı. Qoyuq mədəniyyət amılığı igə qeyri maddi mədəniyyət mirasları bazırı qatarlıq pahaliyyətləmi özgüç uslubdiki imarətləgi tayinib arq-arqıdın qanat yaydırıldı. Vudadav Kotsi Mədəniyyət Sayahat rayonu da sayahatçilə Tianjinnin təmlik uşaq yeməkliklərini tetib, icadiyyət əsərlərini tallaplı qalmay, yəni qiyamdın rəsimsiz işini yez qılıb, ən-ənivi hünər sənətnin özgeç şehri küçünü yez qılalaydı. Sayahatçı Yao Jiang Çin mındaq dedi. Mən bu yerdə intayin mol milli örp adət yasımıçılıqını gördüm. Qiyamını pürküb şəkil çıxırış, qiyamdın rəsimsiz iş, lay qoncaq yasaş qatarlıqlarını yasıdım. Mana bu, mən qiyamdını yasıqan kepinək, bək çıraylıq çıxdı. Hücən ölküsü Fucu şəhəri, Minçin nayəsi, Bəndung bazırğı caylaşqan Honglin soğunun kölümü 17 min kvadrat metrdən aşıdıqan bulub. Dövlütümüzdiki ən çoğ, ən mükəmməl saqlanğan Qədimi əhalilə turalğısı hesablanıdı. Bayram məzgilidə sayahatçilə imarətinin güzəllikinin hozırlanğandın başqa yenə Qədimi Jonglin Soğunun sırtıdiki meydanda 1000 kişilik yezi ziyafətidin hozırlandı. Ziyafətdiki 1000 orun dəm ilişdin burulla zakaz qılınıb bolğan. Muzik ətirdi, muzik orulludi. Yezi aşbəzləri tamaq ətdi. Sayahatçilə külk sadaları içində məzilik taamladın hozırlanıb, oilining illiqligi va qaynam toshqinligini his qildi.

0: сетиш бөлүмүнүн директору Маюм Пеңмандак дейди. Яңы автомобиль мәркәзлик базарга сыйлангандан кийин яңы автомобиль хакында мәслихат сораш мактары алдыңкы айдыкидан көплөп ашты. Нургун херидарлар махсус нак мейданга келип автомобиль көрдү. Жилиндеги маалым автомобиль сетиш ширкетинин сетиш директору Хоуи Шемандак дейди. Yetekçi bahası 100 000 yuan etrafında bolgan avtomobil tiplerinin hammisi hazır bir kadar dikkatini tartıvatkan avtomobil tipleri. Devlet bayramı mezgilide dükkanga kelidiganla 30% eşişi mümkin. Nurgun jayla yeni avtomobil bilen ta'minlash sığımını kengaytip, istimal ihtiyacını kozgutish bilen bir vakitta yeni bir növetlik avtomobil istimalığa toluklumu beriş faaliyetini davamlık yolga koyup, Tarihlik toluklumu sonmisi tesis kılış arkalık avtomobil istimalığa del cahide itekçilik kıldı. Nurgun siyasetle yakşı bolgaçka, nurgun istimalçıla devlet bayramılık dem iliş mezgilidin paydınlip avtomobil bağısını seliştirip köydü. Cangcudiki istimalçı Liu Hanım mıdak dedi. Devlet bayramı da toluklumu beri siyasetini inek düşünüş. Avtomobilinin bekaterlik iktidarı, Musabisini, yani seçiştin kiyinki mulazimetinin kolaylık ya ki emesliki, kişini hatırcam kıladığan ya ki kılmaydıgallıki katarlıklarını bilip bekiş meksisti de, öydikile bilen kilip körüp baktık. Bunundan başka Tenjin, Nanjin, Şinin katarlık cayla, devlet bayramılık demeliş mezgili de, birli vakitta çoğun tiptiki küzlük otomobil körgezmesi ötküzüp, Avtomobil karxanaları merkezlik körgezme kılıp seç süpüsü kurup, avtomobil seti valguçularını yeni mi gelip kıldı. Malum avtomobil markasının Şinindeki seçiş mesulü Dongjun tonuşturup mandak dedi. Biz nurgun itibar siyasetlerini yolu koyduk. Bugün asasen 30'dan artık zakaz kubul kılındı. 7 gün içi de biz tahminen 100'dan artık avtomobil zakazını kubul kılışımız mümkün. Şimal sanayet taşıyosu, avtomobil kespide yenilik yaratış tetkikat merkezinin tetkikatçısı Jiang Xiang, barlık avtomobil karxanaları üçün etkanda bu bir pürsent. Bu avtomobil karxanalarının kiyinki 20 yılda avtomobil tipi selinmesini, seç miktarını aşırış imkaniyetigi iyi kılıdı. Şuna bu iki ay intayin muhim dedi.
1: Emdi kısqa memleket haberleri anlatımız. Muhbirning 10-nji ayning 5-nji kuni egilishcha dövlətimizdeki qumluqdiki ən çox neftlik Xada Fuman neftligi 6000 metr çoğunluqdan 26 milyon tonna neft və təbii qaz alğan. Yaqınki illardan buyan Tarım neftligi Taklimakan qumluqunun adatdan tashqari çoğunluq qatlımidiki neft təbii qaz ishlab chiqarish qadamini tezlitib, Xada Fuman neftligidə 485 çoğunluq quduq burğıladı. Bunun içində neft təbii qaz işləb çıxırış miqdarı 100 min tonnadan aşıdığan neft quduqı 133, 10 min tonnadan aşıdığan neft quduqı 464 bolub, dövlətimizdəki ən çox qumluq neftligi və adətdən taşqırı çoğqur neft təbii qaz işləb çıxırış bazasına aylandı.
0: Muxbirinin Xınçin Çigra təkşürüş ponkitinin ilgilişçə 10-cu ayının 4-cü günü Xınçin Çigra İğzi Dövlət Bayramılıq Dəmiliş Məzgilidə Çigradın kırıp çıkıdığan yolcular yukarı pellesini kütüp algan. Zhuhai Çigra Tekşürüş Başponkiti, Xınçin Çigra Tekşürüş Ponkitinin en yeni istatistikisiga qaraganda, 10-cı ayının 4-cü günü Çigra İğizin kırıp çıkan yolcular 150 000 adam qeytimden eşip, bul turqi oxşaş mezgildikidin 20% eşip, Çigra İğizi işki kiriştirilgendin buyanki, tak küllük yolcular ekimi tarihidiki, yeni yukarı seviye yaratılgan. Bu Çigra İğzı'nın tuncu ketim 150 000 adam ketimden eşip keçişi hesaplanıdı.
1: 10. ayının 5. günü Dövlet Bayramılık Demeliş'in 5. günü. Memleket boyunca yukarı süratlik taş yol, dövlet, ölge, gol, liniye taş yolları da katnaş ekimi devamlık yukarı baldı. 10. ayının 6. günü Dövlet Bayramılık Demeliş'in kayıtış yukarı pəllisini kütü aldı. Merkezi Havarayı stansının aldığı məlumatıqa asaslanğanda, Qərb-Cənub rayonunda kən küləmdə yambur yağıdı ikən. Qısmən rayonlarda qarı yambur yığıb, dəm iliş məzgilədə qayt səpirgə paydasız təsir görsüdü ikən. Gongan ministerliği katnaş başkuruş tarmıqı, ammağa dämeliş mezgilide qaytı sapırda yol boyudiki katnaş, hava

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da izdahat bilen izdinovatkan, izdiniş tamı da alıgıl igirlevatkan radyo anıgıcıla. Muşu vaxtınla xayarlık bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılamız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2021 ile 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ügünüş Tərbiyesi Səpərvərlik yığında kılgan Partiya tarihi ügünüş terbiyesini kanat yaydırışta muhim noktunu gövdelendiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

radio anguchi dostlar. Tövende başvurucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesi Seferverlik yığında kılgan Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesini kanat eydirişte muhim noktunu gevdelendiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

0: دل آشنداق انقلاب قلش و جان تکیب ایلیشتک قدرتلیک روح تایانگالیق اوچون 100 یللیق مسافنی بیسیب اوتکن بولسومو قراللیقینی یوقاتمغان یتکیچی عذاب اوقوبت چککن بولسومو üzlüksüz terakki kıp kegen. Bu kımmetlik manevi baylıkla zaman makandın halkıp uzak vakit davamı da yığılınıp partiyanın müstekkem itikadi, tüp məksidi, esil stilini merkezlik namayan kıldı. Onunla Jongo komünistlerinin japağı çıdap küreş kılış, kurban beriş, tökp koşuş, yol içip ilgirleştek uluq pəzileti mücessemlengen. Bu, partiyimiz, dövletimiz, milletimiz ve halkımızın kan kenigi çonkır sınıp kırıp, bizden partiyanı kuruş, güllendiriş, kudret taptırışımızını mol ozuk bilen təmbildi. Yani şunumuz hergeklik bilen körüşümüz kerek ki, partiyimiz uzak müddet hakimiyet yürgüzgeçke, partiye azaları kadırlarda asalla hatır cemlik könüp geliş. Ruhi cihette boşup geliş haleti görülüdü. Bazıla hazır obdan demimizni ilav alsak, aram ilav alsak boludu dep karap, orın bakar emeldar, can bakti emeldar bolu ilav atıdı. Bazıla kime portka, maşina biketki keldi dep karap, olgı intilmey vatıdı. Hükümet işi da, ixtidarsızlık, orunlu kılıp, Әплеп сәплеп күн өткізу атуды. Бәзілі өзініңлі ғемінің еп, пайды зиянныңлі көйді болып, мәсуліетіні дадыл зімісігі алмай, нам мәнпәәт, рахат парағатки берілі атуды. Бәзілі қанай, өтәң болышқы көні веліп, қиыншылықтың әгіп өтіп кетіп атуды. Қиын мәсіліні юқырғы іштіріп қойу атуды. Өткелгі хочым қылып, қиыншылықны еңдіған шижайты вә жәңгіварлықы кәмчілі болу атуды. Мән инқылапны ақырғычы еліп беріш ройыны жарай қылдырыш керектеп, қайты-қайты тәкітілді. Пешқадан бір әулат инқылапчыланың ұр, қарапташқан яуыз-яуыны сүріп,
1: еш тоқтымай,
0: қыл әзір шөкрет пәрес, баваңны дораштың хаман дейдіған инқылаби ройыны. Коммунистларның ән ұлық істек үшін қылғашқа мәртлі жан пида. Еңі бір дүния яратты, мислісіз жүрәт білән дейдіған күрәш ройыны жарай қылдырыш керек деп тәкітілді. Бұны чонқыр ойынып оттыры қойған. Әммейлен ойлап бақайлы. 1 миллиард 200 миллион ахалысы ба дөлетімізді социалистік замани вилаштырышны ішқа ашырыш, нәқәдер ұлық, Ne kadar müşkül işe. Bütün partiye dikilerini, kızıl en enini zor küş bilen cari kıldırıp, kızıl gingi varislik kılıp, komünistlerinin menevi kan tomorunu davamlaştırıp, inkılapçılarının cesurane küreş kılış royini baştın ahır saklap, yeni seferge atlandıgan, yeni devirde cesaret bilen ilgirleydigan coşkulluğu ve hayati küçünü urgut işçiyetten terbiyeleş, ve yetekleş gerek. 6. Partiyanın iştifaklıkı ve merkezlik birlikini yanımı küçeytip, bütün partiyanın bir dakikadan bilen olgı ilgirlişige hakiki kapaletli kılış gerek. Bayrak roşen halda siyasiye ehmiyet veriş. Partiyanın iştifaklıkı ve merkezlik birlikige kapaletli kılış partiyanın cini. Şundakla partiyamızın 100 yıllık çoğun partiyaya ayınlı alışı, əsirlik uluq işlerini vücudu çıxıra alışının aşıqçı. Əminiyyət şunu ispatlıdı ki, bütün partiya müstəkkən polattak uyuşudu qalı bolsa, bütün memlikətki hər millet xalqını iştifaklaşdırıp, həmi bir niyyətli boludığan yemirilməz qudretli küş şəkilləndirib, hər qandaq küşlük düşmən, hər qandaq cəpa müşəqqət, xəvb xətər üstüdün qalib kiləliydi. Bütün partiye merkezi komitetka boysunuşka kapaletli kiliş. Partiye merkezi komitetinin nopozi ve merkezlik birtutaş rehberlikini qoğdaş, partiyenin siyasi kuruluşidiki en muyum vazife. Onu daim boşaşmay çın tutuş şart. Züni yığını partiya tarixidagi ulug' burilish ahamiyatiga ega bir qitimliq muhim yig'in. Bu qitimki yig'in Qizil armiya 5-chi qitimliq qorshab yo'q chiqqa qarshi turishda mag'lub bo'lgan va uzun safarning dastlabki mazgilida eg'ir o'ngsizlik uchirgan tarixiy paytda ichilgan bo'lib, yig'inda yo'ldosh Mao Zedongning partiya markaziy komiteti va Qizil armiyadagi rahbarlik o'rni tiklandi. Yo'ldosh Mao Zedong asoslik vakilligidagi markazimlik to'g'ri Lushanning partiya markaziy komitetidagi rahbarlik o'rni tiklanishga boshlandi. Yo'ldosh Mao Zedong yadroligidagi partiyaning birinchi avlod markaziy komitet rahbarlik kollektivi shakllanishga boshlandi. Bu qitimki yig'in partiyamizning Jungo inqilobidagi amaliy masalalarni mustaqil o'z oldiga hal qilishning yangi bosqichini boshlab Ən xətərlik pəyiddə partiyanı qutquzub qaldı. Qızıl armiyanı qutquzub qaldı. Jongo inqilabını qutquzub qaldı. Bıraq, Zünye yığındın kiyin, bütün partiyanın partiya mərkəzi komitetinin nopozi və mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini qoğdaşının zor əhmiyyətini əqiqi çonqır tonub yetişi. Həm də anlıq hərkətigə aylandırışıqa məlum cəryan gətdi. Uzun səpərdə, Partiyamız ittifaqlıqqa ən muhtaj bolıwatqan çağda Jangguotao qoşunu çangılığı elewilip körənləp öz aldığa mərkəzi komitet quruwilip tapdatmasdan partiya və qızıl armiyanı parçalaş yoluğa mandı. Yapon təcavüzçülərğa qarşı uruşunun dəstləpki məzgilidə Wang Ming partiya içində quruqvazlıq qılıb öz beşimçilik qılıb partiya mərkəzi komitetinin qomandanlığına boysunmay Bütün partiyaga yana bir salbiy tarbiya berdi. Yan'andagi mazgilda partiya ichida saqlanayotgan ideyaviy ixtilof, mazhabchilik qatorliq masalalarni hal qilish uchun partiyamiz keng ko'lamli stil tuzitish harakatini qanot yoydirib, butun partiyani mislsiz ittifoqlashtirib va birlik keltirib, yapon tajovuzchilarga qarshi urushning g'albisini qo'lga keltirish va butun mamlakatni ozod qilishga küçlük ideyavi siyasi asas saldı. Muyum nokta tutulsa, hemmi iş yürüyüşüp getirdi. Partiya 18. kurultaydın bu yan, biz partiyanın siyasi kuruluşunu bütün küş bilen alığı sildirtip, partiya merkezi komitetinin nopozi ve merkezlik bir tutaş rehberlikini koğdaşkı dair türlük tüzümlerini takamulaştırıp, partiyanın iştipaklıkı ve birlikini teximi mustekemledik. Öz növdədə şunu mu görüb yetişimiz kerak ki, hazır mı bir qısım partiya əzaları və kadrlarının siyasi inkişlik əməz, siyasi səzgürlüki yuqır əməz. Ula məsələləni siyasi cəhətdən küzütüş və bir tərəb qılışqı mayır əməz. Dövlətnin çoğun işıqı köngül bilməyə vatıdır. Siyasi tələb, siyasi qayda, siyasi intizamqı əhmiyyət bərməyə vatıdır. Türlük məsələlərdəki siyasi xəvbni oylaşmayvatıdı. Partiya Mərkəzi Komitetinin mühim siyasət fangcinlərini izcillaşdırış və əməliləşdirişdə əstaydıl bolmayvatıdı. Siyasiyi əhmiyyət berişdə taşqi tələbni işki təşəbbüskarlıqqa tex aylandırıb bolanmıdı. Partiya Mərkəzi Komitetinin nopozi və mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini qoğdaş oğzımızdıl toxtab qalısı bolmaydı. Buni amaliy harakat ko'rsatish kerak. Butun partiyadagilarni partiya tarixidagi ijobiy va salbiy tajribalardan saboq olib, qat'iy tavranmay partiya markaziy komitetiga to'g'rilinib, siyosiy hukm qilish iqtidori, siyosiy o'zlashtirish iqtidori, siyosiy ijro qilish iqtidorini uzluksiz o'stirib, haqiqiy turda to't ongni kuchaytirib, to't ishonchini chingitib, ikkini qo'g'dashni ishqa oshirib Anlıq qalda, ideyədə, siyasidə, hərkətdə, partiya mərkəzi komiteti bilən yüksək bir dəklikini saxlaş cəhətdən tərbiyələb və yitəkləb, bütün partiyədikilərinin uyultaşdək iştipaqlaşıb, bir yaqıdın baş, bir yandın qol çıxırışıqa həqiqi kapalətli qılış gərək.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü ünlü programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 2. ayının 20. günü Partiye Tarihi Ügünüş Terbiyesi Seferverlik yığında kılgan Partiye Tarihi Ügünüş Terbiyesini kanat eydir.

0: Lonku koydurganda bedeni köyüp yarlansa, hukukunu kanda koğdaş gerek. Bu vaktiki mezmun dihtin adı bolsun.
1: Lonka koydurganda bedeni köyüp yarlansa, hukukunu kanda koğdaş gerek. Bir kıtım Moli lonku koydurganda dükkandakilerden meşgulatiki hatalıkı sebebiden Moli'nin dümbüsü köyüp yarlandı. Doktorxanaga berib davolangandan keyin uning dumbisida ko'rimsiz tatuq qoldi. Bu ish Molining badaniga azob paydo qilib qolmasdan xizmatiga mo zo'r ta'sir paydo qildi. Bu ishning javobgarligiga do'kondagilar to'liq mas'ul bo'lganligi uchun do'kondagi xizmatchilar Molini vaqtida doktorxanaga apardi hamda davolash xarajati, yotoq xarajatini to'ladi. Biroq Molining badanida roshan tatuq qolganligi uchun doktorxonada davomli davolanib, tatuqni yo'qotishga to'g'ri keladi. Uning ustiga hozirgi bosqichda u kiyim modulali xizmatini davomlashtirishga amalsiz qolganligi uchun mol-mulk manfaatimi zo'r ziyonga uchirdi. Shuning bilan Wang Shaochang nevri singlisi Moli bilan birlikda do'kondagilar bilan maslahatlashib, do'kondagilardan tatuq yo'qotish xarajati va ish daxli pulini to'lab berishni talab qildi. Biroq do'kondagilar uning tatuqni yo'qotish xarajatini la to'lashga ma'qul bo'lib, ish daxli pulini bermaydiganligini bildirdi. Shuning bilan Moli Wang Shaochangning taklifiga binoan do'kon ustidan sud mahkamasiga da'vo qilib, ish daxli pulini to'lab berishni talab qildi. Xalq sud mahkamasi Molining talabini qo'llamdi. Bu dilo misoli sog'lomlik huquqiga ziyon yetkazishga aloqador qonunni tatbiqlash masalasiga chetildi. Sağlamlık hukuki, tabi ilgilerinin beden iktidarının normal hareket kılışı ve iktidarının yakşı cari kıldırılışını qoğdaş hukukunu körstüdü. Haqtalab kanun dasturdaki belgilimi asaslanganda, tabi ilgiler sağlamlık hukukuğu ige. Her kandak teşkilat ya ki şahsının başkalarının sağlamlık hukukuğa ziyan selişiğe yol koyulmaydı. Sağlamlık hukukuğa ziyan seliş mundaq üç tarafını öz işçik alıdı. Birinci, sağlamlıqı ziyanğı uçuraş. Məsələn, taşqı yara, işki yara, kisəl qatarlıqlar. İkinci, sağlamlıq ziyanğı uçuraş səbəbidin peyda bulğan mal-mülük cəhətdiki ziyan. Məsələn, davalanış xıraciti, iş dəxli pulu qatarlıqlar. Üçüncü, ruhi ziyan. Sağlamlıq hüquqi ziyanğı uçuraş səbəbidin ziyanlanğıcıqa ruhi cəhətdin peyda qılğan azab. Onundan başqa, bədən hüquqi bilən sağlamlıq hüquqini pərqləndirişkə diqqət qilishimiz kerak. Birinci, beden hukuki, tabii ilgilerinin bedeninin becerim buluşu ve hareket erkenliği hukukunu körstüdü. Tabii ilgilerinin beden, teşkili kısmının becerimliği erkenliği kogdalıdı. Sağlamlık hukuki, tabii ilgilerinin cismani, ruhi sağlamlık hukukunu kogdaşını körstüdü. Beden iktidarının normal meşgulatı təkidlenidü. İkinci, məlum noktadan alğanda, beden hukuku da tabii ilgilerinin öz bedeninin teşkili kısmını idar kılış karakteri namayan kılıngan. Biroq sağlamlıq hüququ da bunda xarakter yok. Bu dilo misalı da Molinin bədini küyüb yarlangandan keyin taşqı yarlanışqa uçurgan. Bu sağlamlıq ziyanı uçuraş bulup, başqalar onun sağlamlıq hüququğa çekilgan. Sağlamlıqı ziyanı uçurgandan başqa onun xizmetigi mu dəxliyet gözgən. Tatuqni yoqutışını yana davamlaştırışıqa toğır kəlgəşke, mal-mülki zor ziyanı uçurgan. Şunun üçün Molinin dükkandan iş dəxli pulu berişini tələb qilishi yolluq. Xalq sud məhkəməsi onun tələbini qollashı kerak. Jonxa Xalq Cumhuriyetinin Haqtələb Qanun Dəstorunun 1.4. maddəsi də təbii ilgilər sağlamlıq hüququna iyə. Təbii ilgilərinin cismani, ruhi sağlamlıqını qanun qoğdaydı. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin başqalarının sağlamlıq hüququna ziyan selişiğə yol qoyulmaydı, dəb bəlgiləngən.

0: Nurgülse, bugün ananızga önde dağın ömür etip berişke vaktiniz çıka mı?
1: Ben yığılıştım, kayıtkan eken kıp beri ya.
2: Atanım bilen bir koru da durumuz, ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zulkan da kağılı hılı oldu, ısır yapkan mısın da sizi demeyeydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep vaktimiz udulken miydi?
2: Ata-anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz udulgelsin.
5: Baba, siz sulu oynayan vaktinde ben sürekli ep koyayım.
2: Öydekile bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz udulgelsin.
1: Ata-anamın sağlamlıkını dileyim ben.
2: Ata-anamızda sığınışka vaktimiz udulgelsin.
4: Dada, ana. Biz geldik.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda boluvatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanğı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Hani ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Mehir bir bulaq, pinhan çaşmısını hiç kim kömegen. Mehir bir derek sayısını aptap kıbegen. Mehir kımmetlik baylık korap tügümeydigan. Mehir bir güher, hemmeylen erişini arzulaydigan. Mehir beğişlaştın pişkan meyve, yakşılıktın külgen çiçek. Mehir yakşılıktın taralgan hoş hit, tikensiz kuşaklarda yaşargan bahar. Mehir huddu bahar aptipidek sizni, meni, hemimizni güzellik küçümdürdü. Mehir huddu sümsüm yamğurdek kişini hayacanga başlaydı. Mehir huddu poreklep içilgan güldek, hoş yedi bilen bizni meskuş kılıdı. Söyümlük dostum, turmuşta mehirlik bulaylı. Her cayda mehir taqtaylı. Mehir muhabbetlik güldürümüz silah üçün.

Radio oluş dostlar programımızda davamlaştırıvatımız. Məlum ki, biz hayatımızdan mənasını ailemizden, kəsbimizden, hizmetimizden izləyimiz. Əndi hizmet kılıç davamıda hizmet taşla ara. Başlıq bilən hizmetçilə otursudiki münasibətlə ara, nurğulluğan ixtilapla boludu. Bəzi dostlarımız bək əqillik, ula özüge xas icatçallıq iyi. Lekin, başqalarının nəzirdə ançı etibarğı ilinmay qaladı. Onda xosa, zadı qanda qığanda başlıqı yaxşı təsir qaldırğılı boludu. Meninçə, bunu ögünüp qoyuş gerek. Birincidin, işqı baldır berin. Sizin hizmetki çıkış vaxtınızda hiç kim dikkat kılmaydı, deyip oylap qalma. Əməliyyətdə, hemisi közünü yoğa içip durup, bu əhvallığa dikkat kıludu. Navada bırak hizmet ornığı itip basınız, bu sizden hazır kılavatkan hizmetinizge naid itibar nəziriniz bilen karaydıqallıqınızı düşendirdi. Çikinciden tersi alıq qınma. Hizmetle devamlıq keneyip durdu. Herkes bu menin hizmet dairemdeki işemez dep mesuliyetten kaçma. Növetteki moşu normadın artı hizmetlerinin sizge taksim kılınışını sizge boğan sınaq dep düşünüş gerek. Üçüncüden hizmetin hoşallık izden. Siz kubul kığan hizmet kançilik iğir buluşudun katli nezer tırışıp yakşı işlen. Herkes mu kayadın kol silip işlişinizi bilenmeyi kağandak ipadıdı bulma. Ondan başka derhal kol silin. Hizmetle tapşırıp ağan dinkin derhal kol silip tez del vaxtı da orunda. İnkas tezliknin kişi gibi egen təsiri naid yukur buludu. Yani şundakla oltum berip tigeşküsüz derecede kadirlik buludu. Onundan başka başkurgucunun orunlaştırışıgı yetişip mi? Başlıktan vaxtı sizninki de mükemmetlik buludu. Meyli o sizgi kançilik vaxtlı hizmet bölüp berişten katli nezer o çokum sizden növetik kılavatka işinizden muhim buludu. Onundan başka şanşerep başlıkı mensup buludu. Şuna her kandak ehvalası da başlıkınızdan şanşerpini koğdap gelin. Eğir besik bulun. Her kandak ehvalı yolukkanda soğuk kallık bilen bir taraf kısınız, üstünlükni egilgen buluz. Başlık ve heridarla, kayıp işi de çırayını özgertip koymağın kişilerge kayıl boplu kanmay,

Sevimli radyo anlıqıcıla şu tatlı programımız da alınışı batıdı. Tolu mu güzel muhabbet nakşılarını anlavatımız? Muhabbet usuzluğumuzda kandırdıgan bulak. Kış güldürdü ki ıllık koyaş. Muhabbet könlümüzdeki seviniş. O kişilik dünyanı çonkur ve mengülük güzellikle başlaydı. Muhabbet bizni tügümez bəxt duyğusuna qarıq qılıdı. Şuna biz her vakit muhabbet bilen yaşayışını bilişimiz gerek. Sizden, menin, onun, hemimizden kalbi muhabbet bilen tolsun. Hemimiz onundan huzur alaylı ve muhabbetini ifadeleşini ügün olaylı.

Radyon Ustaslar programımızı davamlaştırıp atımız. Bala mumısığı tamak yüzü atkan apısının yeniği kırdı de. Apa, bugün muallim bizge çoğun boğanda kandak gayanla ba, nemi işlanı kığınla bosa şunu yezip gelinla dep tapşırık bedi. Gay digen nemi apa? Dep heyrallık bilen sorattı. Bala'm, gay digen muallim digen dek çoğun boğanda çokum kılımen dep köğününge pükken arzuyum. Dep baka, çoğun boğsan nemi işlanı kınmakçı? Dep, oğluğa kaytırıp sual koyup da apısı. Oğlu birdem, apısıga birdem çaklık orındıkta oltırgan mumısıga karıp etkendin kin, tuyuksızla. Men çoğun boğsam, dadamdek yakış kotun alımen. Uçakta siz mi, mumamdek kıyırıp çaklık orındıkta oltırsız. O sizde iştirip sırtlağı ep çıkıdı. Tamaklarını yegizip koydu. Yeni teki mınçıga kırıp çaşlarınızı jüp koydu. Bu arzuyum ne? Tapşırık deptirim ki yazsam bulamdı apa. Şu tapta apa küçükken oğlunun ağızdan çıkıp atkan adamın könlünü ehirt gidek bu sözlerini anlap özünü tutu alanmay oğlunu bağırığı çın baskın içe közünü ekip atkan hoşallık yaşlarını yöşüranmedi. Hem özünün barlık kıgallarının oğlu aldı da eynektek rol oynaydı kallıkını tekimi çoğun düşünüp yetti. Demek, ata anılarının kılıp atkan her bir işleri perzentlerine tesir gösterdi. Çoğunlaşka ata anılar çokum her cayda ulağı ülgü buluş gerek. Biz ata anılar balılağı nispeten bir eynek. Bu eynek her vakit pakırıp dursun. Her vakit süzük halıdını saklısın. Her bir ailege vaktinin yar buluşunu ümit kılınsın.

Ha, sevimli radio anıgıçılar. Muşu kişilik hayatta, muşu kişilik durmuşta biz bilişki tigilçik kişiler intayın köp. Biz aldı bilen düşünüşünü bilişimiz gerek. Dostumuzdan bizgi yardım kılışı bir yakşı iş. Bu onun ah gönüllüki şundakla ken korsaklık. Eğer yardım kılmışçı, herkes rencimesliğimiz gerek. Çünkü o bizgi karızlar emez. Biz toxtamay özümüzni mükemmelleştirishni bilishimiz kerak. Biz yordamga muhtoj bo'lgan chaqda boshqalarning bizga cho'qim yordam berish majburiyati bo'lmaydi. Undan boshqa mustaqil fikr yurgizish, qaysarlik, xushallik va baxt biz erishmoqchi bo'lgan narsalardir. Qandoqli bo'lmasin, faqat o'zimizlar umrimizning oxirigacha o'zimiz bilan birga bo'lamiz. Shuni qanday qilishimiz kerak? Shunga özümüzge tayinish üçün özümüzde kudret tapqızışımız gerek. Onundan başka çö? Onundan başka pərqlendirişini bilişimiz gerek. Dost tutuşta bay namıratlığı qarman. O milyadır bosu mu? Onun baylıqının siz bilen kılcı alaqısı yok. O yeşlimisi yok namırat bosu mu? Bir küllerde siz ihtiyaclıq boğanda sizge birdin bir baylıqı boğan bir paçı nenini belib etişimi mümkün. Mana bu roy bay dost bilen roy namrat dostning farqi. Unundan boshqa qadrlashni bilishimiz kerak. Shuning uchun ishiningki dunyoda go'zal ham chin muhabbat hikoyasi haqiqatan mavjud. Ana shundoq muhabbatga muyassar bo'lganimizda qadrlashni bilishimiz kerak. Yana zimmisiga elishni bilishmo intayin zarur. Nima sababdan to'y qilgan bo'lishingizdan qat'i nazar balangiz bo'lgan ekan çoxun bu ayını söyüşünüz lazım. Bu kançilik adli, kançilik soğuk buluşudan katli nezer, onu illetiş sizden mecbur ediniz. Çünkü siz ata ana. Pişbitlişini bilişimiz gerek. Bizden yaşlık baharımız közünü yumup açmış ütüp gidiyordu. Yüzümüzdeki korukla bağansır köpüydü. Közlerimiz torluşudu. Yılla bizden ruhsarımızını ep gidiyordu. Ama tecrübe savaklarımız köpüydü. Kögen, bilgen, anlıqallarımız köpüydü. Meselelerge bağın sırı toğru hüküm kıladığan, toğru düşünüdüğan bulunuz. Elbette, yukurkın manumuşu tevsiyelerimiz, anlıqçılarımızdan her bir gününün menabı iyi buluş için.

Təbii öz yetilişige yol quyuş. Yesli marifi kanununun 56-cı maddesi de mondaq belgilengen. Yesliler okşişik toşmağan balılarının turmuşini asas kılışı, uyunni asasi pariyat kılıp, sapa marifini terakki kıldırıp, okşişik toşmağan balılarının tabiyatki kılışış, emeli meşgulat kılış, bivasite his kılış katılık usullar arkalık ızdın işi, ügün işini en zor derecede kol işi gerek. Kanun kağızga yazıplı koyduğun madde emez. Belki balılarda emel ilişidigan hareket. Gücü ölkisi Güyan şehri Nanming raylıq 3-ci tecrübe yesliyisinin başlığı Xı Lixun mandaq dep qardı. Yesli marifi kanununu emel iləşdirişde balılarının dep bolalmağan gəplarını anlaş, balılarının oxşaş bolmağan reytimiga hörmət qılış, balılarının nöldün başlap cəsartın qollaş, hər bir balının körüş, düşünüş, onlarga mülayimliq bilen muamil qılış gerek. Okçu emeliyetide Xı Lixun yesli marifi kanununu emel iləşdirgili, çın turgul boludgan töt işqa yığın çakıldı. Birinci, aval anlaş, andın tərbiyə qılış. Alayda hərkətki yoluqqanda aldı bilen balının nem deydiğalığını anlaş. Bağa berişke aldırmaslıq. Addiyla tüzetmeslik. Balının avazını marifinin başınış noktasına aylandırış gerek. İkinci, her bir balının okşumaslıqıga hürmet qılış. Balılarının okşaş bolmağan başınış noktası, okşaş bolmağan ritmi, okşaş bolmağan talışığı yol koyup, pərək buluşunu marifinin kımmetlik baylıqı kılış gerek. Üçüncü, öz aldığa iş görüş hukukunu balılarına kaytırıp veriş. Balılarının özü paliyet pilallap, kıyınçılıkını oturup koyup, el kılışkı katnışıp, hakiki turda ögünüş ve üst bitilişinin ilgisiyle aylandırış gerek. Törtüncü, talepinin oranına kollaşın destiş. Bir tutaş ölçem ve mecburi vazifini azaytıp, haslaşkan hemrah buluş ve muvaffak kollaşını köpeytip, balılarını muvaffak bolgan kollaş içi de tabi üst bitildiriş gerek. Atanlar kandak hissiyatlı boldi. Ular hatırcan boldi. Yesli marifi kanununun 53. maddesi de mundaq belgilengen. Yesliler ilmi muvaffak bolgan bir günlük turmuş tüzümünü orintup, dalı paliyet vaqtığı kapalet kılıp, balılar ozuqluq tamıqı, beden çınıqtırış, bütün günlük sağlamlıqını küzdüş, yemeklik pexetterliki, tazlıq ve dezinfeksiye, yuqumluq keseliklerinin aldınılış ve onu tizginleş, daim körüldüğün keseliklerinin aldığını iliş, katarlıq, səyiyyə, sağlıqını sağlaşını, başkuruş xizmetini yaxşiləb, sağlamlıq tərbiyyəsini küçə etiş gerek. Bu kanunun elan kılınışı, yəslilərinin yəsli başkuruşunu qılıplaşdırışını iniq asas bilən təminlədi. Uçqın etkanda, balılar əmdili yəsliyə girgəndə, atanlar paliyyət bir xətərdiki, sağlamlıq müdafiəsi, uzuqluğunu maslaşdırış katarlıq məsillərdən azdır köptür ən sıraydım. Otur sınıftaki bir küçük dost yan-yanının aile başlığı mındak dedi. Okşişik toşmağan balılar marifi kanuni biz aile başlıklarını hatırcam kıldı. Bu aile başlığının deyişçe, yesliğinin dervaz bir xatırlığını koğdaşıdın əslərlərini asır aşkıcı, sağlamlıqını küzütüşdün turmuşudun xəbər ilişkıcı bolğan hər bir xizmət inç kişilengen. Bunundan sırt bu yesli müddətdən burun oxutmaydıkken, belki öz aldığa erkin oyun oynaş, tabi, ravan turmuş cereyanda balılarının öz acitidin çıxış ixtidari, icdimai alaq ixtidari ve yaxşı pəzilidini yitildirdikin. Bala yesli kirgili işgil boldi. Dəsləbdiki tayin işçanlıqı küşlük, həm bəhirlinin işini bilməydiğən, asan çeçildiğən alətdin, hazır özü kiyim kiyaləydiğən, ayaq kiyaləydiğən boldi. Tixi təşəbbüskarlıq bilən, adaşlar bilən dostdan ötüb, özara yardım berəliydiğən boldi. Mecazi texim uçuq yoruq, korunmaydıgan boldi, dedi bu aile başlığı.

kichi maqtashdi, qaqaqlab kuldirishdi. 90 yillarda tug'ilgan Moli taratqularning ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi. Rasmiy maqtash yig'ilishi o'tkazishdan burun maqtash harakati doim qahvaxona qatorliq joylarda yuz berdi. Bu aylanma ijtimoiy aloqa kayfiyati yaratishga foydali. Maqtash faoliyati yana Beijing, Shanghaydan tadriji butun mamlakatga kengaydi. Suzhou, Changsha, Wenzhou qatorliq joylarda ilgir keyin bo'lib maqtash yig'ilishi o'tkazildi. Amli sorindagi maqtash yig'ilishiga qatnashquchilar ziyorat jarayonida maqtash yig'ilishidagi yaxshi do'stona ijtimoiy aloqa kayfiyatining ularga chuqur ta'sir qoldirganligini aytdi. Rejissor Fiona ilgari bir maydon maqtash yig'ilishi qatnashgan bo'lib, uning nazarida bu xil maqtash yig'ilishining kundalik yeb ichish, o'yin tomosha qatorliq ijtimoiy aloqa faoliyatlaridan farqlandigan yeri shuki, mushundoq muhitda yangi do'stlar bilan tanishish, so'xlanish nazarida bir-biriga go'zal ta'sir qoldirdi ekan. Qatnashganlar orasida qarshi tarafning izchil chaqnab turishini umid qildigan bir xil alohida tuyg'u bo'ldi ekan. Kayfiyati tuvan do'stlarning his qilish tuyg'usi texmi kuchlik bo'ladi. Torda va amaliy turmushda o'xshash bo'lmagan tuyg'uni his qilg'ichi bo'lish sifati bilan Shaoyu muxbirga yangi do'stlar bilan tanishish uning ijtimoiy aloqani yaxshi ko'rishidagi muhim sabab ekanligini aytdi. Yuz turani maqtashning uningga ilib kelgan his qilish tuyg'usi tordagi maqtash to'piga qaraganda texmi yaxshi bo'lgan. Tordi maqtash to'pi qizib ketgan mezgilda Shaoyu rasm sizishqi munosabatlik maqtash to'piga qo'shildi. Ama maqtashning unumi ancha ko'ngildagidek bo'lmadi. Shaoyu nayit tezla bu maqtash topida ko'pchilikning o'zining asarlarini e'lon qilish bilan bo'lib ketib, boshqalarning asarlariga nayit oz diqqat qildiganligini bayqadi. U mundoq dedi. Menimcha yuz turani maqtashlar texmo haqiqiy maqtash bo'ladi ekan. Maqtashga erishgandagi kayfiyatmo texmo hayajonli bo'ldi ekan. Maqtash yig'ilishiga qatnashishdan burun Shaoyu izchil tashvishlangan, jiddiylashgan edi. O chaqda u bir qancha do'sti bilan shu joydagi bir karton shirkatida praktika qilgan bo'lib, kirimi yo'q deyarlik edi. Har kuni yo rasm chizolmaydigan, yo chizgan rasmidan chatoq chiqadigan qiyin ahvolga duch keladi. Maqtash yig'ilishi qatnashgan kuni ular xizmatdagi boshqa qiyinchiligini vaqtincha unutib, bir-biriga ilhom berdigan kayfiyatga cho'mdi. Maqtash odamni ishonchga ega qiladi, dedi Shaoyu. Har bir odam boshqalarning qalbida nihoyatda yaxshi bo'lishi mumkin, lekin o'zi bu ishni his qila olmaydi. Bundaq ahvolda boshqalarning ko'proq eskartishiga to'g'ri keladi. Yoshlar yangi xizmat o'rniga kirganda nurg'un chiniqishlarga duch keldi. Balkim ba'zi ko'ngildagidek bo'lmagan inkoslarga erishib, osonlar o'zidan gumonlanib qolishi mumkin. Maqtash xuddi ko'pchilikka qahrdan qish kechisi birlikda mashni cho'rdab sindigan bo'shliq berganga o'xshaydi. Yuki, davlatlik 2-chi darajalik psixika maslahatchisi. Yuki va uning kollektivimi to'rda maqtash faoliyati o'tkazishni sinab qildi hamda san'at orqali davolash qatorliq faoliyat shakllarini singdirdi. O'mindaqtiri. Maqtashning ahamiyati ko'pchilikning belga va niqobni elvitib, texmi ko'p qo'llashga erishganligida. Ojizlikni oshkorlagandimi, cho'nqir hissiyati bo'lganligini bilganligida. Ko'p vaqtlarda biz boshqalarning ko'zidan foydalanib, sal qaralgan o'zimizning qimmatli qismini qaytadan surtib parqirtishimiz kerak. Shundala o'zdimi mushundoq yaxshi tarafning borligini, o'zningmi mushundoq suyimlik odam ekanligini his qila olaydi, dedi Yuki. Maqtash to'qqachilash punktiga o'xshaydi. Do'stona muhitda ko'pchilik bergan ijobiy inkas odamni kuchni urg'itib, davomliq olg'a ilgirilishiga undaydi. Bo'libmi kayfiyati tuvan bo'lgan do'stlarning bu xil yig'ilishni his qilish tuyg'usimi texmi kuchlik bo'ldi. Fiona maqtash yig'ilishiga qatnashqali bir yildan oshgan bo'lsimi, biroq u ko'pchilikning ba'zi maqtashlarini oshqitimqi maqtash yig'ilishidagi hosilotlarni, ya'ni maqtash so'zlari yozilgan laqqida qog'ozda selingan xaltani hozirgacha saqlab keldi. Bir ko'rishibla kishini hayron qoldirgan talantli ijodiyatchi, turmushni intayin suydigan odam, go'zal aql farosatlik, siz intayin salobatli qatorliq nurg'un maqtash so'zlar bu xaltada bor. Bu xaltani Fiona kutubxonasiga qo'yib qo'ygan bo'lib, u doim bu xaltaga qarab kuladi. U agar fursat bo'lsa, yana bir maydon maqtash yig'ilishiga qatnashqim bor, dedi. Qatnashquchilar borgan seri aktib, ochiq yo'riq bo'lib ketdi. Liao-liao maqtash yig'ilishi ichishqa bel bog'ildi. Shundoqla maqtashning kuchini ko'rdi. U 30 yoshga kirmagan Shaoliu bilan tanishib qoldi. Shaoliuning vujudidagi maqtashning kishilarga elib kelgan o'zgarishlariga guvohchi bo'ldi.
Tonishishinin dəstipidə Shaolio'nun kəyfiyyatı ancı yaxşı emas bolub, əmdila bir məzgillik toy turmuşunu axırlaşdırıb, özü yalğız bir kiçik balını biqlatatdı. Ətrafıdaki uruq tıqqan dost bradırları Shaolio'nun acırşiş qararını çüyənməgəndə Liao Liao onu qollaydıqalıqını və müayənləşdirdiqalıqını bildirdi. Menoncə siz bək qaysar işkənsiz. Özünüzün hayatını yenilaşqı cürət qılıbsiz. Həqiqətən qaldısikənsiz. Sizning qalbingizdagi baturlik bilan tashqi qiyofatingiz roshan selishtirma bo'lib, meni bak hayron qoldirdi. Suhbat oyoqlashdi. Liao Liao nayt tezla undidar do'stlar chambarki orqali Shaolio'ning o'zgarishini ko'rdi. 3 oydan keyin Liao Liao Shaolio bilan yana bir qaytim ko'rishdi. U amdala bir yangi xizmat almashtirgan bo'lib, chiroyidan nur yig'ib turatdi. Dastlabki ko'rgan chaqdagi holati bilan tubdan o'xshamaydi. Yuki təşəbbüs qılğan maqtaşının dəstəbki məqsədimi onun kündülük turmuşdiki közdüşü bilən münasibətlik. O, yaşlarının azdır köptür maqtaş ehtiyacı barlıqını bayqıqan. Nurğun yaşlarının ösüp yetiliş cəriyanda icabi cəhətin qollaş və rəqbətləndiriş kəmçil bolışı mümkün. Onlar ızcıl teximu yuqırı nişanını qoğlaşıb, naiti yaxşı qılğan qısmıqı səlqarğan. Nurgun kişiler özünün kemçilikini asallı eğitip bir alaydı. Lekin özünün artıqçılıkını tezle eğitip bir almaydı. Başkalarının maqtışı aldı da daim xecillik, onaysızlık his kılıdı, dedi Yuki. Əmliyyatta her birimizden artıqçılıkı ve kemçiliki var. Şuna qobul kılışımız, toğru dönüşümüz gerek, dedi Liao Liao külüp durup. O, özünün etrafındaki kişilerinin özüge anç işenmeydiğalıqını bayqıgan aman, onun maqtaşıstıkını qozğaydı. Çoqum qarşı tərəfni özügə işənçi, toluq bolğıcı maqtaydı. Liao Liao'nun arzusu kəlgüsüdə davamlıq maqtaş yığılışını ötküzüb, texmi köp kişilərinin işənçisini aşırıb, texmi xoşal yaşıqa paydılıq şərait yartıb veriş.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu vaxt bakıcılar hakkında qığında açıqlamasını ügünəleydi. Muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu əxtə xəbər verirdi.
1: Torlarda balı bekşiqi münasetlik nurgun makallarının asıdık inkaslarda bir kısım atanılarının kündülük turmuşta balılardan açıqlanıp özünün keyfiyatını bozu alğalıq toğrusu kaldırgan sözlerini görüp durumuz. Atanı bulaş süpütümüz bilen keyfiyatını tənşeş gereklikini bilimiz. Lekin arğıllık, təşvişliniş ve balı bekşiqin tügümez bisimleri inçkişleri aldı da keyfiyatımız yenila məlum bir vaxtlarda gümran bulup kalıdı. Emeliyette ata-analar balalarını bekvatkan bu jarayanda atalmış açıqlanmaslıq, gazapke bardaşlıq beriş, özünü tutuviliş, yaki özümüzden içindeki tutuldavatkan ciddiçilik taqabıl turuşunu mecburlaş digerler, bazıda rastla emniyetke uygun kemmeydiğen kılıç tasbiri şok buluşu mümkün. Belkim biz bunun üçün aval keyfiyatının mənbəsini tüptün düşünüşki terişip yakışımız gerekti. Keyfiyatkı nisbeten biliş noktumuzni özgertişimiz gerek. Şu asasta asta-asta balalar ve özümüzni tehim yaxşı düşünüşümüz gerek. En aval bununla könlümüzde, ya ki kelgüs planlarımızda, özümüz emelge aşırı olmağın arzu armanlarımızni emelge aşırış telifine koyu olmaslığımız gerek. Bazı da bizden balalarımızga açıqlanışımızdaki sebep, emeliyette onlardan bira işini hata kılgallıqıdın, ya ki yaxşı kılalmağallıqıdın emez. Belki, onlarının kılgan etkileri bizden ümidimizge maskele migelliğinden buludu. Biz bu balının tapşırığını tiz hem yakış işlep bir işin ümit kılımız. Lekin onlar hem işe astıq buludu, söreydu, erkel uşaq şek işlebilen dikkat uyanmayanı çeçidu. Biz balılarının özünü tizgillep, elektronluk üskünlerden oynayış vaxtını muvaffaq təhsilleşini ümit kılımız. Lekin iş ona eksçi bulup, oynayış vaxtı barğansır uzunğu sözülüp getirdi. Biz yana balının keyfiyatını özü kontrol kılışını ümit kılımız. Lekin balılar yanıla yığılap varan çoran kılıdı o degendek. Emeliyette bu kılı hissiyat cahitki küçük tokunuş vakalarının yüz birişi, köpünç allarda bizden ümidimiz bilen balılarından körsetken ağlıtı diye azıraq hata perek çıkıp kalgalıgıdın buludu. Psikologiyada kütüş iğişi edip atılıdığan bir söz var. Biz emişe balılar çoğunlarla okşaş kaidilik buluş gerek, anlış gerek deyip karayımız. Lekin emeliyette, balılarının çoğunluğun kurulması yanılı yetil vatkan mezgildi buludu. Onlar çoğunlarının nimi davat kallığını inik, toğra ve mükemmel düşünelişine atayın. Kuramığı yetkililerle okşaş her vakit sagek ve çeçen, çakkan bulalmaydı. Şu sebepten hatalıkını siz eskertken taktırdı mı, tiz süratte özgertip siz digen toğrayağı baralışına atayın. Hem ondakma kıpın bulalmaydı. Öz spitiliş, özlüksüz sınak ve

0: kızı. Bugün ananızga ünlü dağ nomor içip berişke baktınız çıka mı?
1: Ben yığılıştım. Kaytkan eken kıpere ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da bağlı hılıp oldu. Əsir yapkan mısın de sizi demigeydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep vaktimiz odul kemmeydi.
2: Ata-anamız bilen tən xoşal buluşqa vaktimiz odul gelsin.
5: Baba, siz sulu oynadığı vaxtıda mən sürekke əp koyayım.
2: Öydikilə bilen xoşal xoram cem buluşqa vaktimiz odul gelsin.
6: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
2: Ata-anamızdı seyğinişqa vaktimiz odul gelsin.
4: Dada, ana, biz keldok.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemiydi.
0: Bedenimizde neç trilyon hüceyir var. Otur hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görüstüdü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
4: Mintallam, mini. Sikot işidilə təsdiqlindu. 3 minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
5: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
4: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
0: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
1: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvadıydı.
4: Bir günü gözümle şundak assamla, karızların bırakıp tügep getken bolsa, emini kaydırdım başlasam de bekme arzu kılın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hürmetli radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 10. ayının 6. günü, Seyşembe. Hem de memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılığa, ben Zumret Yasin. Bu kitimki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Çoğun devlet muhim kurallarda yenilik yaratış cesareti namayan kılınıp, yukarı süpetlik terakiyatka yeni kuvvet koşuldu. Sıçan Kızıl İnkılap yolunu boylap menip büyük iradegi varislik kıldı. Devlet bayramılık demeliş mezgilide cayla, sayahat, medeniyet alahidlikini küçeytip, istimalının hayati küçünü devamlı kurguddi. Devletimizden köp muhtarlık tavar bazarının güllünü seviyesi yanımı üsüp, 4. pesilde ixtisatının mokum yürüyüşüge yakşı asas silindi. Yeni avtomobiller kendi kendin bazarı silindi. Cayla yeni bir növetlik toluqlamını yolu koyup, ammini, süpti yakşı, bazı erzan avtomobillerini sitiviliş imkaniyetine ege kıldı. Yemen Hükümet Armiyesi Yemen Sahri namlıq hareketine başladı. Saudi Arabistan'ın başçılığındaki Birleşme Armiye hareketine katlaştı. Hürmetli radyonluk uçula, tövende de kıtınla haberlerimizin tepsili mezmunları da bolsun.
0: Stansımız haberi. Başucu Xi Jinping, çoğun devletinin hakiki mühim kuralları çokum öz kolumuzda buluş gerek. Yadroluk texnika, halkılık texnikini sorap algılı bolmaydı. Bunun da özümüzgi tayınıp küreş kılışımız lazım dep görsetti. 15. 5 yılının başlanış yılı da devletimizden pen texnikada yenilik yaratışıdın gelbi haberleri arka arkadan yetip geldi. Çoğun devlet mühim kurallarda yenilik yaratış cesareti namayan kılınıp, yukur süpetlik terakiyatka küçlük kuvvet koşuldu. Devlet bayramı mezgilide Heilongjiang'nın Çiçhar'daki Jungo 1. İğir Maşini Sazlık Kuroyu Çeklik Şirketi de Gerbi Canıp Alumin Prokatlaş Maşini Cazısı, Baugan Kuroyu Yerim Polat Prokatlaş Toluk'ı, Harbin par turbinisi groyi tövən besimlik rotori qatarlıq nuqtuluq türlə arqa-arqadan işqi kirishtirildi. Kadrla işçi xizmətçilə işləb çıxırı sürətini çıng tutub nuqtuluq vəzifələgə atlandı. 2018-ci ili 9-cu ayda başçı Xi Jinping Jungo 1-ci iğir maşini sazlıq groyi çəklik şirkətində xizmət təkşürgəndə munulanı təkidlədi. Jabduk yasımıçılıkı devletin mühim kuralı. Emeli iktisatının mühim terkibi kısmı. Biz öz evzellikimizini çın tutup, vaziyetki karap iş görüp, vaziyetten paydalanıp ilgirlep, jabduk yasımıçılıkını devamlı küçe itişimiz, elalaştırışımız ve zora itişimiz gerek. Bu yıl, Jungo 1. İğir Maşinsazlık Kuroyu Çeklik Şirketi İğir Jabduk sahası da bir qatar belgi xarakterlik neticilerini kolgu keltirdi. Devletinin bir türküm muhim kuralları sehtin devletinin zor kuruluşlarına yüzlenip, devlet kuruluşuğa küçlük kapaletlik kıldı. Jungo 1. İğir Maşini Sazlık Kuroyi Materyal Kespi Bölümü Bazgallaş Zavuti 7. Bəninin başlıqı Feng Lüngliang mındaq dedi. Jungo 1. İğir Maşini Sazlık Kuroyi Tepekkürünü yenilaş, İdiyadi yenilik yaratış, mekanizmini yenilaşını çoğunkurlaştırıp, küşünü mücessemlep, ilgar jabduk, alaydı materyal, zamanevi yasımıçılık mülazımetinin ibaret, üç çoğun türü kesipini küçeytip, yeni energiye, yeni materyal, yeni jabduk katarlık strategiyelik güllenme kesiplerini yetildirip, yedrogin energiyesi jabduki, yadro birikiş reaksiyesi jabduki katarlık kelgüsü kesiplerini aldın orullaştırıp, devlet üçün tehimi köp çoğun devlet mühim kurallarını barlıq keltürdü. 2018 yılı 7 ayda başçı Xi Jinping, Merkez Maliye İktisat Komitetinin 2. qetimlik yığınını riyasetçilik kılıp açqanda munulanı təkidledi. Halkılık, yadroluk texnika devletinin mühim kuralı bulup, devletimiz iqtisadının yukur süpetlik terakiyatını ilgiri sürüş. Devlet xayübsüzlikige kapaletlik kılışta intayin muhim ähmiyetkige. Devletimizden halkılık, ядролық техникиді еңілік ярытш ықтыдарыны хақиқи өстіріп, пән техник тарақиятыдеке тәшеббұскарлық оқуқыны өз қолымызды чын тұтып, дөлітіміздің тарақиятыны күшлік пән техникі капалетіге иге қылышымыз шарт. Чоң дөлет мұхим құралларының хайаты күші давамлық еңілік ярытшта. Бұл ел джунго ракеталарда деңіз құрықлықта қайтырып егівелішта арқ-арқыдын бөсші асыл қылынды. Хуалың бірінші номырның ядро электр техникісі умумүзлік еңілініп дәрежесі өстірілді. Түнжі түркімдіке Хуалың бірінші номыр 2.0 үлгі көрістіш түре муапақиятлік әмілейләшді. Бұл ел ене 500 метрлік Як калбырлык шар юзлык радио телескоп фастның пүткәнлекенең 10 еллыгы. 10 елда фаст бипаян асманны дәвамлык кедирип тәкшүрүп, бер төркем иҗади нәтиҗәләрне колга келтүрде. Фастны юриштүриш ва тараҡҡи кылдырыш мәркезенең модыры, кошымчы баш инженеры Чаңпын тоныштырып мондак диде. Келгісіде фастның сығымы давамлық кеңайтіліп, дәрежесі өстірілді. Біз фастның әтрапыда диаметрі 40 метр келедіған нәтчі 10 телескоп құрып, ер шарда ғайет зор телескопны мәркез қылған, ұттыр калбірлік телескоп білен оралған бірдің-бір универсал калбірлік сәп құрушыны пилалыдық. Бұ сәп пүткенден кен, Фастның өткірлік дәрежесіне бір хәсе, пәрқләндіріш ниспетіне 200 әсі ашыралайды. Чоң дөләт мұхим құралары пән техникіда еңілік яртышның мәркезлік ішпадысы вә қаттық бәлгісі. 9-ci айның 16-ci күні рәсми қатнаш башланған пыңлу қанылы құрылышы, джунгоның ұл әсілі құрылышы, қаттық ядро әмілі күші, вә ең идеясыны толық намайан қылған чоң дөләт мұхим құралы. Бұ канал дәрия білән деңізіні тұташтырып, джунго ішкі құрықлық районының деңізгі юзлініш орныны қайтыдың бәрпа қылып, бір түркім пішқан карханыланың сыртқы юзлінішіге ең құвет ата қылды. 9-ci айның 28-ci күні кече, Нәннің портыда күніге оттырча еңідін көпейген, Тыңлу қанылы арқылық тошылған мал мұқтары тәхминен 20 000 тонныға жетті.

0: Zocang ve Yücang deryaları vadisindeki alyumin rudisi, tömür rudisi, açlık katarlık, türlü köp miktarlık malla, pınlu kanılı eşya obrot yolugu tayinip, nennin portu arkılık öten almışıp, bibo koltuğu arkılık import-export kılınıp, işki kurukluktan denizgi çıkıp, toşuş arlıkı zor derecede kıskartıldı. Pınlu kanalının umumi layiha texniki mes'uli Wu Peng mındaq dedi. Pınlu kanalının tereklik rolü port qiyqin kesiplerini işki kurukluğu uzartış bulup, Guangxi'nin iqtisadi terakkiyatı bolgan rolü en roşan. Andan kalsa su yolu bilen tutaştırılgan bulup, etraptaki Yunnan, Güju qatarlıq gərb rayonunun texim işkirsidiki jaylağa təsir görüstüdü. Dövlətimiz mevkani 15-ci 5 yıldaki yeni başlanmağı qaratıp, kün seri mükemmelleşi vatkan sistema, üzlüksüz varıslık kılış royuğu tayınıp, teximi köp halkılık, yadroluk texnikalada davamlıq bösüşü asıl kılıp, teximi köp çoğun dövlət mühim kurallarını bərpa kılıp, pen texnikada yenilik yaratış bilen, kesipti yenilik yaratışının çoğunkır yuğurluşunu ilgiri sürüp, dövlətimiz ne dünyadaki pen texnika küçük dövləti kılıp kurup çıkışını tezli tudu. Pen texnika ministri Yin Hı Cünmündaq dedi. Biz tötkü yüzlünüşti çın turup, yeni bir növetlik pen texnika inkılabı ve kesip özgürüşünün tarihi pürüstünü puhtı igilep, yukur seviyelik pen texnikada özümüzgi tayınıp kudret tepişini tezletiş. Yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerine ravajlandırışka yetekçilik kılışını asası iliniye. İcadi yetekç karakterlik pen texniki ötkülüge ucum kılışını asası ucum yönülüş kılıp, pen texnika küşlük devleti kuruluşuğa türtki buluşını üzlüksüz yeni pellige götürümüz.
1: Әмді ұзын сапар ойыны дауымлаштырып, гүлініш мұсапсыға атлынайлы мазулық алайды қәуірімізді. Қызыл армияның ұзын сапардегі үшчің асасы күчінің айлынып жанқылыш вақты ән ұзын болған өлке Сычуан тоныштырып езіліған. Сычуан қызыл инқылап yolunu бойлап меніп, бүйік ирадегі варыслық қылды деген қысмы дейқтіңлады болуды. Sichuan ülkesi Luzhou şehri Guli nayısıdaki Çişüy deryasının canobi kırgıqıdaki Taipingdo'da Çişüy deryasının tört qetim ötüş başlayımı kılıngan haqiqi mənziri oyunu her haftanın ahırı ötküzülüp nurgun sayahatçıla çalıp kılındı. Sayahatçı Xiaomingyang'ın ailesidikilə Taipingdo'ni Sichuan sapırının bir bekiti kıldı. Xiaomingyang mundaqtadi. Biz bir aile kişileri Shandong'dan keldik. Qızıl Armiyanın Çişüy deryasından tört qetim ötken Taipingdo keçkini körüp yıqışını bək arzu qılattıq. Bu səpirimiz əhmiyyətli boldi. 1935-ci yili 1-ci ayının 29-ci günü Mərkizi Qızıl Armiya Çişüy deryasından bir qetim ötüb, Güycudun Sıçuanının Gulin, Şuyun rayonlarına berib, Canobi Sıçuandaki 54 günlük ayılınıp yürüp can qılış musabısını başlagan. Bu yerini tağ deryala orap turduğan bulup, düşmanının Qızıl Armiya bilen bolgan əskeri küçü pərqi çoğun. Əşya en tayin kəmçil bolgan müşkül əhvalda, Qızıl Armiyanın komandır cançıları uyaqtın şəbi berib, buyaqtın zərbi berib, aylınıp ötüp can qılıp, Çişüy deryasının tört qetim ötüş arqılıq, Gomindanın Qızıl Armiyanı qorşap yoxdı suiqastını üzlü kesil tarmar qılıp, Qızıl Armiyanın şımalığı yürüş qılıp, yapın tacavuzcılırgı qarşı turuşuğu yol aşqan. Luzhou şehri Çişüy deryasının tört qetim ötüş tətqiqat mərkəzinin mütəxəssisi Wang Haiqing tanıştırıp, bu halkılıq canda armiya bilen xalıqının birlik bilen sudak yıqı münasuveti toğırsadaki nurgun hikayela hazırgıcı tarqılıp gelmekte dedi. Wang Haiqing mundaqtadi. Qızıl armiyanın yerlik militaristlarının ambırını içip besip koygan tuzni ammığı taksim kılıp berişdin. Amının özleri içtikan esli araq bilen armiyadan hal soraşkıcı bolgan jarayanda Qızıl armiyanın ammığı köyünü dağalıqı, amının Qızıl armiyanı himayi kılı dağalıqı dək canlıq körünüş çoğunqır əks ettirilgen. Hayvatlik Wuming tağ tizimleri yap yeşil bolup, Qızıl iznala Luzhou şehrinin Guli nayısı, Şuyun nayısı da çoğunqır saxınıp kalgan. Guli nayısı Erlan bazarının Şilio kentide 2 günün buyan dehqan Zıng Çünce konaq uğurdu. Zıng Çünce mındaqtadi. 25 moyarını teridim, andın 25 toyaq kalı baktım, yana 15 moyarga kömü konaq teridim. Bu yerlerini zakazlıq şekilde teridim, mındaq çetkanda kançilik terigan bolsam, şünçilik nesetu aludu. Bir aqaraq

Yemen hükümet armiyası 10. ayının 5. günü mündaq dedi. Keskin jangdan keyin hükümet armiyası Taiz ölkəsindəki Qızıl Dəniz port şəhəri Muhane Yemendeki Kusey kurallıklarının koludun kaytırıp aldı. Şu günü sel burun Yemen Zuntun Rehberlik Komitetinin reisi devlet aparatlarının yürüyüşünü əsligi keltiriş, sanani azat kılış, hem Kusey kurallıklarının topluluğunu ahırlaştırış için Yemen sehri hareketini başlayalıqını cakarladı. Saudi Arabistan'ı başçılıkıdaki Köp Devlet Birleşme Armiyası'nın bayanatçısı şu günü Köp Devlet Birleşme Armiyası'nın 100 küreşçi ayrı planının şu günü seherde Yemen seheri hareketine katnaşıp 324 muhim nişanını veyran kılgallıkını cakarladı. Yakınki mezgilde Kusey Kurallıkları hükümet armiyası'nı bolgan hücumunu küçeytip Taiz ülkesi de nurgun muhim rayullarını kontrol kıldı. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizin diktörleri Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim, nöbetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.

Guangxi Avtomobil Guroyining Lingqing Yeng Energiya Sod Avtomobili Cheklik Şirketining Baş Ticaret Emeldari Du Peiyuan tonuşturup mındaq deydi. Audun Yeng Energiya Ponkitining Batarya Almaştırış iktidarıga tayınıp, Avtomobil netçi minuttula toluk tok bilen yolga çıkalaydı. Bu energiya toluklaş vaktini zor derecede kıskarttı. Bu ketim Guangxi Avtomobil Guroyi başlamçı bulup, Xiaoma Jishin ve Audun Yeng Energiya şirketi bilen birleşip, ümek teşkillep çet el güzleniş, xalqara bazarga yüksek derecede toplaştırılgan, bütün avtomobil yasaş koşulgan ilgar avtomatik eydeş, koşulgan yukarı ünümlük energiya toluklaş endizisini namayan kılıp, gol liniye eşya obroti, mehsus liniye transporti katarlıklarını pütülley yeni hal kılış layası bilen temilledi. Görgezme mezgili de Germaniye Avtomobil Sanayiti Cemiyeti bilen Cungo Halkara Sodun İlgir Sürüş Komitiyeti'nin Avtomobil Kespi Şöbi Cemiyeti birlikte Cungo Künü Paliyeti'ni uyuşturdu. Cungo Germaniye hükümetleri ve kesp vekilleri avtomobil kespi hemkarlıkını çördep çoğunkuru fikir almaştırdı. Cungo'nun Germaniye'de turuşluk baş elçhanısı İktisat Soğudu Başkarmısının emeldari Jay Chen Munulan'ı bildirdi. Yeni bir növetli kesp özgürüşü aldı da, tekimi köp Germaniye avtomobil karhanıları Cungo'da tetkik kılıp yaratış ve yenilik yaratış bazısı tesis kılıp, dünyavi rekabet küçünü aşırış yolunu tallıdı. Cungo Germaniye avtomobil karhanılarının rekabetini yenilik yaratış hareketlendirgüş küçüge, perkni öz ara toluklaş evzellikige, ıhtılapni sözlüş neticisi gaylandırıp, öz ara menfaat yetküzüp, ortak paydı ilişini ümit kılımız. Cungo Halkara Sodun İlgir Sürüş Komiteti Avtomobil Kespi Şöbüsü'nün başlığı Wang Xia Munulan'ı bildirdi. Cungo Sodu Avtomobilde yenilik yarış kıtayınıp, yeni energiya musabıkı yolu da zor ilgirleşlerini kolgu keltirdi. Aklileştiriş, torlaştırış, yeşillaştırış terakkiyatı sicil tezleşip, dünyanı terakkiyat pırstı bilen temildedi.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş tamı da alıvıl igirlevatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xayarlık bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2021-ci 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ügünüş Tərbiyesi Səpərvərlik yığında kılgan Partiya tarihi ügünüş terbiyesini kanat yaydırışta mühim noktunu gövdelendiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

3. Partiyanın xarakteri ve asasi məqsidi bolğan tonuşni yanımı çoğunqırlaştırıp, Markizmlik partiyanın roşan xısıltını baştın ahır saxlaş gerek. Partiyamız xalq arasının kelge. Xalq partiyamızın uli ve can tomri. Xalq üçün kurulup, xalq tayinip gülünüp, baştın ahır xalq bilen bir sept turup, xalq menpeat üçün küreş kiliş, partiyamızın kuruluş, gülünüş, kudret tepiştiki tüp mevqesi ve məqsidi. Partiyamızın 100 yıllık tarihi, partiyanın əsli məqsidi ve burcunu əmliyyat körsətken tarix. Partiya bilen xalq kalıptaş, hem nəpəs, təqdirdaş bolğan tarix. Büyük inqilab məqlub bolğan ikin, kurban bolğan 300 mindin artıq inqilabçının köp kısmı partiyamızga ägişip inqilab kılğan xalq ammısı idi. Kızıl armiya məzgilide xalq ammısı Partiya ve Xalq Armiyasının polat istikamı bolğan. Yapon tajavuzçılarga karşı uruş mezgilide partiyamız ammini keng kölemde seferber kılıp, Yapon tajavuzçılarını Xalq uruşinin bepayan dengizge gərk kılgan. Xayxay jinginin galbisi Puralanın kol harvısıgı tayınıp kolgı kelgen. Çangcan deryasidin ötüş jinginin galbisi Puralanın kemi kolvaqlarga tayınıp kolgı kelgen. Sosialistik inqilab ve kuruluşunun muvaffaqiyatlarını xalq ammısı kol silip işlep kolgı keltürgen. Islahat içi vitiştin ibaret uluq tarihi tiyatrda 100 milyonluğan xalq ammısı baş rol alğan. Tarix şunu toluq ispatlıdı ki,

Dostum, belki yadınızı buz gerek, biz bu birkaç günlük programlarımızda Raziya Qadirning Yarı Şarabi namlı povestinin aldın kısımdan anlatkandık. Şahla bilan Erpanın münasibeti qandaq tuyuqsız başlangan bolsa, yani şundaq tuyuqsız axırlaşdı. Erpan şu ketken peti Şahlanı istep koymadı. Bu haqda tüşencim bermedi. Bu işla Şahlanın kalısının pekatlı ötmedi. Onun turmuşu da kinoladikidek işla yüz bergen bilen, kinoladikidek muhabbetin azarı yebla, muhit almıştırmende bırakla yerakla gidilgan fırsat kemmeyi vatatdi. Şu arada Sami nədimdur payda bulup Şahlanın turmuşunu teyxim kalaymıqan qığla durdu. Şunun bilen Şahla özü talap kılıp idarısının hizmet ətirdeki çüşmekçi buldu. Ondaq da o kenetki bağlan denkin turmuşudki bu könülsüzliklerini unutuyalamı? Onun kengi günler qandaq bola? Bola kızıqsanız, bektiğiniz devamlı bugünkü radio jorunu programımız orlaştırılgan Raziya Qadirning Yar Şarabi namlıq povestinin devamı da bolsın.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıgan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayrıtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Radio Nuş dostlar, programımız qaytıp keldik. Şundaq bir kişi ba. O siz bilen birge bolganda sizge kiyimni qilin kiyishni, bexatarligingizge diqqat qilishni erinmay jikilab turdi. Tit-tit bo'lib turgan chegingizdimi, u yeningizda tursa bir xil illiqlik his qilasiz. Yeningizda pul qolmagan chaqda u sizge pul tepishning o'ng'ay emasligi to'g'risida tanbih beriduyu. Yana cho'ntagingizga pul tiqib qo'ydi. Bu dal sizning ota-onangiz. Shundoq bir kishilar bor. Siz bilan birga tug'gan chig'ida ba'zida siz bilan so'qishib qoladi. Yana ba'zida siz bilan tagishadi. Doim sizning narsalaringizni tatib oladi. Doim ota-onangizga sizni chiqishtirdi. Biroq u doim sizni har qanday kishidan bekarak asraydi. Bu dal sizning qarindishingiz. Shundoq bir kishi bor. Ko'rishmagan chig'ingizda doim uni aslaysiz. Ko'rishgan hamon mag'zingiz qizirib, yuragingiz selib, nima deyishingizni bilmay qolasiz. U doim o'ngaylar yuragingizni egilab turg'achqa uni unutib olmaysiz. Cheksiz xayollar ilkida ko'zingizga uyqu kelmaydi. Biroq siz Yanala şirin yiz tuyğulağı çömüsüz. Çünkü siz onu söyüsüz. O siz üçün ən köngüllük yük. Bu dəl sizden söygünüz. Şundaq bir kişiler ba. O xuddi sizden hayatınızdan davamı, yaşlıqınızdan əyni ki, sizden muhabbetinizden cevheri. Siz onun üçün həmmini umtiyisiz. Her qandaq işini qilishga razı bolasiz. Onun bilan uchrashishingiz sizni bu dunyodagi eng baxtli odamga aylantirib, sizga cheksiz baxt ato qilgan. Bu dal sizning farzandingiz, yurak paringiz. Qarang, amaliyotda sizning atrofingizda ana shundoq siz uchun eng muhim odamlar bor. Ular bo'g'och qila Sizning hayotingiz ana shundoq ko'ngillik, ana shundoq baxtlik. Ular sizga ana shundoq cheksiz sevgi, xushallik va baxtni ato qildi. Undaqchi siz-chi? Sizmi ularga ular sizga ato qilgan sevgi, xushallik va baxt tuyg'usini bera oldingizmi? Ularni qadrlang. Ularni asrang. Ularga kuyining. Chunki ular siz uchun eng qadrli odamlar. Bu dunyo shaxsiyatsiz muhabbat bilan go'zal va qimmatli. Qisqagina hayotimizni qimmatga ega qilaylik. Atrofimizdagi har bir muhabbatli kishini qadrlaylik. Qani undoq bo'lsa, go'zal naqshlarimiz sizlar uchun.

Radio oglucular programımız şu tapta devamlı şivatıdı. Sırt ticaret kılıp büyü tutup şu yada oltraklaşıp kalan bir er tuyuksuz yurtadaki atanısıdan kegen bir parça hatını tapşırıp yaptı. Hatta ya tevrep öyle ürülüp çükentti. Elimi yakşı sen evetken pul bilen öyünü kaytadın selip aldık balam. Rahmet sana deyilgenken. Bu hatını körüp bu er gıngırap kaptı. O yurtada afet boğallıkını bilmeydiken. Pul mu evetmeyenken. O ayaldın sorganda ayalı hatını men tapşırvağan pulunu mu men evetken. Sizge deyişini unutup kaptı men. Depti. Ayalının bu hareketi yol dışını kattık tesirlendiripti. Bundak yakşı ayalım tursa ben ne midin gım kılımen? O könlü de bunun dinkiyen bundak küyümcan ayalım ne çokum yakşı kadirleymen dep vedi beripti. Demek ah könüllük celipkar buluşunun asası. Sizde fakat ah könül kalıp bulurken ondak da sizden er ayalık münasibetiniz. Aile münasibetiniz, cemiyetteki içtimai münasibetinizden hemisi yakıştırak karab yüzdündü. Şundakla sizden erişidiğiniz mi köp buludu? Yol dışınızdan muhabbetige, balılarınızdan hürmetige, dostlarınızdan gemkorluğa erişeleysiz. Bundak ayol bəxtlik hem nazaketlik dolgan buludu. Bizde ayol kişinin güzel ahlakı onun ah könüllüki de, ah könüllük onun celibkar ayol buluşunun asası deydiğen karışma. Ah könül ayol her vakit başkalağa ah könüllük bilen muamele kılmazdın, belki hem mi işte başkalağını oylaydı. Eğer bir er, bir ah könül ayol bilen arlaşıp kalsa, er kişinin onundan ihtiyat kılışının haşti yok. Er özünü ait azadiyiz kılıdı. O ayalgı nispeten onun da muhabbetten başka yine hürmet hissiyatımı peyda buludu. Bundak özüra köyünüş ve gemkorluk aslıda ulanın muhabbeti çoğunkorluş barıdı. Şunlaşka her vakit turmuşumuzga ah gönüllük ne hemra kılaylı. Bu er ayallığa kartılgan gep. Güzel yakşılıkla hemimizgi yar bolsun. Güzel bəxtlik turmuş her birimizgi yar bolsun. Qinemise güzel nakşılarımız huzurunla da.

sadaqat tonini kiygin güzel bol. Söymek bolsan meni navada, vapa küyini çalgın küycü bol. Söymek bolsan meni navada, muhabbet dastanı tüzgün şair bol. Söymek bolsan meni navada, gaydı kargo, gaydı gaz bol. Demek ahırkı işki mısradın şunda kulağız çıkırışkı buludu ki, muhabbetlik durmuşta bek sergek sezgür buluş mu? Kişiki könülsüzlük hep geliyordu. Şunlaşka bundak çağda yigitle hem kızla biraz ken korsak buluş mu? Bir gözünü kısıveriştek adetini özüge hem rakılış mu? Muhabbetinin uzun gıcı devam etişi de mühim rol oynaydı. Bu yine er ayallık durmuştu mu? Naydı mühim rol oynaydı. Hakiki muhabbetke erişmekçi bolsanız, dastlabki kızgınlığınızni uzungıcı davamlaştırın. Karşı tarafning ortiqchiligini emas, kamchiligini mi qo'shib turib söyün. Vapadar sadaqatlik bo'ling, mehri muhabbetlik bo'ling, qoidi gas bo'ling, qoidi qorg'u bo'ling. Eng muhimi nima? Eng muhimi kam qorsaq bo'ling. Unda xossa suyumlik do'stlar, muhabbatlik turmushingizlar go'zallikka to'lsin, muhabbatlik kuylarimiz davomliq sizlar uchun.

Muhabbatda mashq aylangan bir qiz muhabbatlik xotirasiga shundoq deb yozgan. Men baxtni kutdim. Tang shamollardan izladim. Sehrdagi shabnam tomchisidan izladim. Men baxtni kutdim. Gulning bargida kutdim. Xush hidlarda kutdim. Kuz shamollari epkagan Soğuk yettin, küz yıpırmaqları hasıl kılgan, güzel oltun rəm mənzirdin küttüm. Mən bəxtini küttüm, simsim yamğurdun kiyinki, güzel romantik edin. Qar astıdaki güzel təbiyyətdin küttüm. Mən bəxtini küttüm. Hayatımdaki hər bir güzel dəmdin, mən onu küttüm. Hayatımdaki şu güzel demde, ben ahire sana yoluktum. Ben emdi o bəxtini sinin barlıqından izledim. Onda olsa söyümlük dostla, muhabbetlik küylerimiz arkalık, üzülmez melodiya beğimizden güllerini eçildir aylı.

Şu günü akşamı Negir ana onun kiyimlerini saldırıp koyup çıkıp gitti. Charles, tönögünkidek bugün mü yana keçini orunduqta ötküzermen mü degen endişi bilen pardaz öyden çıktı. Şu arada Scarlett jığlap gitti. O bir eğiz gep kılmay jığlaydı. Charles yenge kırıp yetip bəzligendila jığısıdan toxtadı. Andın beşini Charles'nin mörüsüge koyup boş isadashke başıldı. Eğer uruş bulmağın bolsa, ula bir hafta içi de hem mi caylağı berip aylanıp, tansılağa, jığılışlağa katnışıp, kişilerinin yakşı teleklerini anlap gelgen. Andın Saratoga'a ya ki aksal fırgı berip, şerin aylarını şu yerlerde ötküzüp gelgen bolatdı. Eğer uruş bulmağın bolsa, Scarlett toyunun ədisi, ögünü, indini, sindini kiydiğen kiyimlerine tiktürüp, Fontain, Calvert ve Tarlitullah'nın özünün şerpege bergen ziyafetlerge kiyip bargan bolatdı. Emdi o ziyafet tansıla şerin ayla yok idi. Toy kılıp bir haftadan kiyin Charles Watthampton'nun koşunuğu ketti. Yana şiki haftadan kiyin Ashley Mo aldın kısapki mandi. Bütün naiye uruşkı mangallarının uzutuş kaygısı çömdi. Şu işki hafta içi de Scarlett Ashley bilen yalğız uçuruşup, yakı paranlaşıp bakmadı. Ashley poiz istansıgı manganda, Tara korkunun aldıdan ötüp ketip etip, bu yerde bir az turup mandi. Şu çağdımı onun bilen yalğız paranlaşıp porustu bolmadı. Melania beşide şelabbe, boynada şarpa, Ashley'ni koltuklap, yeni toy boğan kızlağı xas latapet bilen kelgen idi. Tara korkudaki əmi axtallikle, qarı tallikle çoğun yolguca Ashley'in uzdub çıxdı. Ashley, Scarlett'ni suyup koymamsız, o hazır minin yengem, dedi Melania. Ashley inşip, muzdak levlerini Scarlett'nin mənzigi tək gözüb koydu. Çırayı türük, qitip kalgan tək edi. Scarlett bu suyuştun hiç qandaq ləzzət es kılmadı. Çünkü Melania'nın zor bilen boğaşka onun cudunu tutup kalgan idi. Melania mağdığan çağda kucaklı vedi, Scarlett tekimi bir aram bulup dem alalmayı kilip atkan dek boldi. Atlantağa barganda Petty amam işkimizni yoklap berin, bulamdı. Biz sizni seyginimiz kadirlikim. Charles hanımni tekimi yakşı düşengimiz ba. Aradın 5 hafta öttü. Bu aralıkta Charles, Şimali Karolina'dan Scarlett'ki kızgın hissiyatı bilen muhabbetini büldürüp nurgun xat yazdı. Xeytide, o uruştun kiyinki pilalları. Scarlett üçün qahırman dep nam almakçı bolgallıqı. Komandani Watthampton'u boğan etkatı toğırlıq yazattı. Yet depteden kiyin, komandan Watthampton'un namıda bir telegramma. Arkadılla sılıq ve debdeblik keplevilen tolgan bir parça təziye xeti geldi. Charles ölüp ketken idi. Hampton öz vaxtıdala telegramı bermekçi bopdikken. Charles öydikilerini parakende kılgısı kelmey, pat ardı saqiyip kalmayan dəb bərgüzməpti. Bicari yigit eriştim dəb jürgen muhabbetidin məhrum bulubla kalmay, cəng meydanı da şan şerepki erişmekçi boğan yüksek gayesidi mu aldanğan idi. Dəslapta onun öpküsüge soğuk digibdi. Arkadın bütün bedenige çiçek çıkıp, şimallık alvastılarının sayısını mı körmeyi durup, Cenubi Karolina'daki her bir kazarmada ölüp getipti. Kiyin Charles'nin oğlu muvaffak bir çağda dünyaya geldi. Şu çağda adeti boyunca balığa dadısı katnaşkan koşun kumandanının ismi koyuladı. Şu boyunca balığa Watthampton, Hamilton dep isim koyuldu. Scarlett İşki kat bulup kağallıqını bilgen çağda ümitsizlenip, kattık jığılığan. Hatta ölü almakçı mı bolğan idi. Lekin, hamıldar mezgilde bir aram bulduğa işla bolmadı. Tuğutu mu, naidi asan boldı. Tuğuttun kiyin tezli əsligi keldi. Balığa onun ancı mikri çüşüp ketmedi. Ama ağızı ondaq demeydi. Əslide onun balı tuğusu yoktu. Şuna balı tuğulğandı hoşal bop mi ketmedi. Xuddi balı özünün əməstək, vücudunun bir patişkəlikini ixrar qılğısı kəlməyəndək hissiyatı boladdı. Vat tuğulub, ancı uzun

Geralt'ın digini de mu asas ba? Çünkü o şehir bilen Scarlett'ın ismi bir yılda koyulgan. Scarlett tuğuluştan ilgirki 9 yılda bu şehir Terminus. Keyin Marsville dep atılıp, Scarlett tuğulgan jili andın Atlanta dep atalgan idi. Geralt, Şimali Georgia'ya kelgen çağlarda bu şehir tehi mevcut emas idi. Hatta bir kent mi bup şekillenmegen? Hiç nimi yok, taqır dalı idi. İkinci yılı hükümet Çerekoslağı bölüp bergen zemininin içi bilen şimalığı tutuşuduğun tömür yol silişini tasdıqladı. Bu yolunun ahırkı bekti Temnis bilen West idi. Ama başlandığın yerinin Georgia buluduğalıqı tehi bekitilmegen idi. Bir yıldın kiyin, bir enjiner bu yerinin kızıl tupraklıq yergi kozu qiqip, andın onun başlanış ornı bekitildi. Şunun bilen tan, Atlanta şehri Tennis'ta resmi berpa bulup, güllünüşke başladı. Uçaklarda tömür yol yok. Başka yerlerde mu, naidi az idi. Ama Geralt bilen elin toy kılıçtın ilgirki yıllarda, Tara Korku'nun şimalığa 25 İngiliz meli kilidigan bir neçe aylının turalgı ocağı asta-asta kent bulup şekillenişke. Tömür yol mu bara-bara şimalığa karap sozuluşke başlıgan idi. Şunun bilen tümür yol kuruluşu resmi başlanıp getdi. İkinci tümür yol Konu şehir Augustad'ın başlanıp, Garip'te Tennis tümür yolu bilen tutuşup getdi. Üçüncü tümür yol aval Georgia'nın merkezi boğan Macon'u tutuşup, andın şimalgı sozulgan. Geralt turvatkan rayon arkalık Atlanta bilen tutuşup, iki liniye tümür yol tutuşup getken. Bunun bilen Savanna portuğu Garip bilen tutuşuduğun yol silingan idi. Keyin yaş Atlanta şehirdeki tümür yol baş tügünüdün Montgomery bilen mobilgi tutuşuduğun 4. tümür yol elindi. Atlanta'ı 1. tümür yol silinip, bu yerinin tümür yol kuruluşu tez terakki kıp getdi. 4 liniye tümür yol yasalgandan keyin Atlanta Garip Canıp Deniz Buyu rayonları bilen Augusta arkalık Şimal

Scarlett Neger anısının әпчіл бір жүп қолдырыны әсләп қалды. О қолла балының бәдініге тегіші хаман балы жығыстын тоқтайды. Әпсос, азыр о тара қорқыды қалды да. Скарлетт балыны пірісенің қолдың алған білімі бәрі бір оқшаш. Жығыстын тоқтымайды. Оның үстіге шіләпісінің лентісіні тартып бұзып етеді. Құчақы чыққанден кейін киімлерінімі пірләштіріп етеді. Шуңа O, Peter tağının gipini anlamağan qız elib oltur evədi. Uzaqı bağmay balının mecazını bilib mi qalamən? Dəb bezarlıq bilən oyludu o işçidə. Anqıcə payton patqaqlıqdan çıxıb boldi. Amma hər qanç qısam o balını ərkil təlməymən. Vatnın jığısı teximi ədəb yüzü öp gedək eslib gətdi. Scarlett şundula Presiga açıqı bilən toğludu. Somkıdiki söz qısını ağzıqı sep qoy, Presi. Başqa nem bolsa mayli, yığılı misli boldi. Qosqa açdı yaqçan. Onun hazır menin mi amalım yok. Prissi bugün ətdigən negir ana sonkığı silib qoyğan şekerlik emizgünü elib balının ağzığı silib idi. Degendek bir dili yığısı besildi. Qulıqı tinjiğan ətrapıda yeni-yeni mənzirlə körünüp atqan bolğaşqa Scarlett'nin kayfi yani jallanışqa başladı. Şəhər şunçilik tərəqqi qıb ketibdi. Onun bu yerge kilip ketkenigi bir jildin sel açdı. Onun tonuş bu şehir şunçilik kıskı vaqt içide kandak bulup muşun juvala özgürüp ketkendu. Bu bir jilni o özünün kaygısı içide ötküzgen idi. Uruşnın gibi çıksılı cüdünü tutattı. Şuna Atlanta'nın uruş başlangandan keyin şunçilik terakki kılıp ketkenligini düşen

Hörmetlik radio anlıgıcılar, biz yukarıda Şinjan Xalq Nashriyatı nashir kılgan, Rahman Mahmud tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazlı'nın namlıq romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlattığımız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nijat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış aldığı durgan başka sarıhıl programlar da bulunsun.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Bin, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den beridigan Uyghurcha anlatışını başlayınız.